0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Zerrece kalmadı gönlümde hile. Sıdıkla girmişem ben bu hak yola. Ebu Bekir, Ömer, Osman'da bile, ya Muhammed, canım arzular seni. Merhabalar sevgili dostlar. Aşık Yunus'un bir dörtlüğüyle sizlere seslenmeye başladık. Bugün Din ve Hayat programı içerisinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kişiliğinden ve örnekliğinden bahsedeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uğur Subaşı ben. Değerli Diyanet Radyo dostları, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulları arasından seçtiği bir peygamberdir. Bir peygamber olarak tebliğ göreviyle yükümlüdür. Allah'tan aldığı vahyi insanlara bildirir, kendisi de vahyin bildirdiği şekilde hayatını sürdürürdü. Bu yönüyle bütün insanlık için en güzel örnektir. Ümmetini hep iyiye ve doğruya davet etmiştir. Aynı zamanda o bir uyarıcıdır. Allah'a itaat ettiği gibi Resulüne de itaat etmek her Müslümanın üzerine bir borçtur. Sevgili Peygamberimiz bir rehberdir, bir yol göstericidir. Bütün bu görevlerini insanların özelliklerine dikkat ederek, onları kırıp incitmeden yerine getirmiş, Allah'ın buyruklarını hep sabırla anlatmıştır. Karşılaştığı güçlüklerden yılmamış, davasına hep sadık kalmıştır. Hira mağarasında ilk vahyi aldığı günden son nefesini verinceye kadar sürdürdüğü hayatı ve geride bıraktığı sünnetiyle o alemlere rahmettir. Tabii ki sevgili dostlar, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olmasının yanı sıra bir insandı ve diğer insanların sahip oldukları özelliklere sahipti. O da bir anneden doğmuş, bir toplumda yaşamıştı. Herkes gibi günlük işlerini yapmak ve ihtiyaçlarını karşılamak zorundaydı. Peygamber Efendimiz Mekke'de yaşadığı dönemde ilk gençlik yıllarında bir ara çobanlık yapmış, daha sonra ticaretle uğraşmıştı. Ancak Medine'ye hicret ettiğinde herhangi bir mal varlığı yoktu. Başlangıçta Ensar'ın hediyeleriyle ihtiyaçlarını karşıladı. Bedir Savaşı'ndan itibaren ganimet, Peygamber Efendimiz ve ailesinin başlıca geçim kaynağı oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, imkan bulduğunda ailesini sürekli bir gelire ve berekete kavuşturmak için ürünlerinden faydalanabileceği birkaç hayvan edindi. Zaman içinde kendisine hediye edilen ya da savaşla ele geçirilen toprakların gerileri de eklenince maddi imkana kavuştu. Ancak malını daha çok Müslümanların ihtiyaçlarına harcadı. Kendisi ve ailesi mütevazı bir hayatı tercih ettiler. Sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatını bir seyahat esnasında yolcunun ağaca dayanarak dinlenmesi kadar kısa bir süre olarak kabul ederdi. Dünya malına önem vermezdi. Medine'ye çeşitli yerlerden mallar gelir ve Peygamber Efendimiz hepsini ashabına dağıtırdı. Eğer elinde biraz da olsa mal kalmışsa rahatsız olurdu. Peygamber Efendimizin evi Mescid-i Nebevi'nin duvarı boyunca sıralanmış, yaklaşık 3,5-5 metre ebadında 9 odadan meydana geliyordu. Bu odalar kerpiçten inşa edilmiş mütevazı yapılardı. Tavanları elin değebileceği yükseklikteydi. Her odanın içinde servi ağacından sütunlara tutturulan bir perde ile ayrılmış bir bölüm vardı. Peygamber Efendimiz kendisini ziyarete gelenlerle görüşürken hanımları odanın bu kısmına geçerlerdi. Sevgili dostlar, Peygamber Efendimizin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar eşyası bulunurdu. Evinde gündüzleri sergi, geceleri perde olarak kullanılan hurma lifinden yapılmış bir yaygı vardı. Kıl ve yünden mamül, battaniye yerine kullanılan bir örtüsü daha vardı. Yatağının yüzü tabaklanmış deriden, içi de yumuşak hurma lifindendi. Daha çok hasır üzerinde yatardı. Hasırın vücudunda iz bırakmasına arkadaşları üzülürken kendisi aldırmazdı. Oturması için kendisine minder verildiğinde minderi başkasına verip yere oturmayı tercih ederdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti ve onun odasındaki eşyaları görünce dayanamadı. Gözlerinden yaşlar aktı. Peygamberimiz ona niçin ağladığını sorduğunda Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, niçin ağlamayayım? Üzerinde yattığınız hasırın izleri vücudunuza çıkmış. Burası da eşyalarınızın bulunduğu odanız. İçeridekilerin hepsi gözlerimizin önünde duruyor. Hükümdarlar rahat ve gösterişli bir hayat sürüyorlar. Allah'ın peygamberi ve seçkin bir kulu olarak sizin evinizin hali ise işte budur," dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, "Ey Ömer, onların dünyayı bizim de ahireti almamız hoşuna gitmez mi?" buyurdu. Hazreti Ömer'in Resulullah'ın odasında gördüğü eşyalar şunlardı. Çıplak bir divan, hurma lifleriyle doldurulmuş bir yastık, bir hayvan postu, birkaç tane de deri su tulumu. Peygamber Efendimiz yemek konusunda da aşırıya kaçmaz ve ikramda bulunmayı çok severdi. Gelirini ihtiyaç sahiplerine dağıttığı için bazen birkaç gün yemek yemediği, evinde bir iki ay boyunca yemek pişirilmediği olurdu. Kendisi ve ailesi buğday ekmeğini çok nadir bulur, genellikle arpa ekmeği yerlerdi. Sirke, bal, zeytinyağı ve bazı sebze yemekleri hoşuna giderdi. Tirit severek yediği yemeklerden biriydi. Sofraya gelen yemekte kusur aramaz, beğenmişse yer, beğenmemişse yemezdi. Sevmediğini hissettirecek bir harekette bulunmazdı. Yemeği karıştırarak yemez, bu şekilde davrananları da uyarırdı. Yemeğini yerden biraz yüksek bir sini üzerinde yer, yemekte bir yere yaslanmazdı. Yemeği üç parmağıyla yerdi. Yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı. Sevgili dostlar, programımızı bugün bir ayetle bitireceğiz. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya. Zalimler, inananlara, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Ey Muhammed, senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir. Sevgili dostlar, Din ve Hayat programının sonuna geldik. Bizlerle birlikte olduğunuz, bizlere kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkürler. Bir sonraki programımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir gününü anlatacağız size. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Mekke-i Mükerreme'de bir gül. Yüzü dolunay gibi parlar. Teni pembeye çalan beyaz renginde. Saçları hafif dalgalı, açık renkli ve hilal kaşlı. İki kaşının arasında bir damar, öfkelendiğinde şişen. Mekke-i Mükerreme'de bir gül. Saçları omzuna düşer. Sakalı gür, gözleri kara üzüm gibi siyah. O siyah gözleri daima yerde. Gökten daha çok yere bakar. Bakışları düşünceli. Boynu gümüş beyazlığında. Fil dişinden yapılmış bir suret gibi. Ashabının ardından yürür. Ve benim arkamı meleklere bırakın der. Bir şeye hayret ettiğinde elini çevirir. Konuştuğunda ellerini bir araya getirir. Öfkelendiğinde yüz çevirir. Sevindiğinde hafifçe gözlerini kapar. Gülmesi tebessüm. O gülünce dişleri dolu taneler. Mekke-i Mükerreme'de bir gül. Yüzünde azamet ve hakimiyet. Sözünde tatlılık. Tane tane konuşan. Sesi gür, teri gül. Geçtiği sokaklarda gül kokusu bırakan. Giyimi sade, çoğunlukla sırtında bir ihram. En çok sevdiği renk sarı ve beyaz. Yediği yemek ateşin üzerinde unla karıştırılan öğütülmüş yulaf. Biraz zeytinyağı, biber, baharat. Sofrada oturuşu hamdle, şükürle. Bir gül, ikinci yurdu Medine.

Medine-i Münevvere'de bir gül, insanlık aleminin en şereflisi, iman hakikatlerinin merkezi, ihsani tecellilerin tuğru, rahmani sırların iniş yeri, memleketi Rabbaniye'nin seması, peygamberler gerdanlığının ortasındaki en büyük mücevher, peygamberler kervanının öncüsü, bütün varlıkların en üstünü, İzzet sancağının sancaktarı, ezel sırlarının şahidi, ilmin, hilmin ve hikmetlerin kaynağı, yerle gök alemlerinin göz bebeği, iki cihanın ruhu, dünya ve ahiret hayatının gözü, Medine-i Münevvere'de bir gül, aslın ve asaletin nurlu ağacı, yaratılışta insanların en üstünü, cismani suretlerin en mükemmeli, asıl mülk ve gerçek nimetin, göz kamaştırıcı güzelliğin ve yüce rütbenin sahibi, kalplerin tabibi ve ilacı, bedenlerin afiyet ve şifası, gözlerin nuru ve ışığı, asırlarca sevilen, yeniden sevilen, taptaze duygularla sevilen, en seçkin makamlara layık olan, en büyük dost, en şerefli sevgili, Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah oğlu Efendimiz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Medine-i Münevvere'de bir gül, her şeye rağmen ona sevdalı milyarlarca bülbül. Sevinç bayrak açmış her sinede.

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıktan Özgürlüğe programında yeniden birlikteyiz. Hatırlarsınız bir önceki programda alkol bağımlılığını konuşmaya başlamıştık. Bugün de alkol yoksunluğundan size bahsetmek istiyorum. Çünkü her tür bağımlılıkta olduğu gibi bütün madde bağımlılık türlerinde de yoksunluk ya da mahrumiyet hissettiğiniz her durumda yeniden bağımlılığınızı hatırlıyor ve ona yaklaşıyorsunuz. Oysa bizim arzu ettiğimiz kaçınma davranışı geliştirmeniz. Yani bağımlı olduğunuzu fark edip ondan nasıl yeniden bağlılıklarınıza dönebileceğiniz, eşinize, çocuklarınıza, arkadaşlarınıza, dostlarınıza, hayata ve hayata anlam katan temel değerlere, yaşam kodlarına nasıl yeniden yönelebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Evet, bu programda böyle bir gayret içerisindeyiz ve bu gayretimizin sizin gayretinizle, çabanızla bütünleşmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Alkol yoksunluğu, aziz dinleyenlerim, alkol kullanım bozukluğu ile ilgili sıkça karşılaştığımız durumlardan biri. Uzun süre yüksek miktarda alkol kullanımının bırakılmasından ya da en azından azaltılmasından sonra kandaki alkol düzeyinin azalmaya başlamasından 6-8 saat sonra, genellikle ilk 24 saat içinde ortaya çıkan bir durum. Bakın, bütün bağımlılıklarda onsuz yapamamak, yani bağımlılığı tetikleyen bir takım durumlarla karşı karşıya kendini hissetmek bağımlılığın en temel pekiştireçlerinden birisi. Burada da özellikle ilk 24 saat içerisinde ortaya çıkan bir yoksunluk duygusundan bahsediyoruz. 2 hafta kadar bir takım belirtiler, biraz sonra söyleyeceğim, onların hepsini ya da en az ikisini geliştiren kişiye biz alkol yoksunu diyoruz. Yoksunluk, alkol kullanılmadığında ruhsal ve fiziksel sorunların ortaya çıkması hali. Bakın, sadece alkol fiziksel bir ihtiyaç gibi görünüyor, ancak o aynı zamanda zihinsel ve ruhsal süreçlerimizi, zihin şemalarımızı da doğrudan etkiliyor ve yönlendiriyor. Böyle olunca yoksunluk hali insanın kişilik bütünlüğüne zarar veriyor aslında. Tabii belirtiler hafif şekilde seyredebileceği gibi ölüm riski taşıyan tablolara bile dönüşebiliyor. Evet, bağımlılıklar, aziz dinleyenlerim, o kadar büyük sorun alanları hayatımızda oluşturuyor ki aslında biz onu yaşamla ölüm arasında bir tercih alanı olarak değerlendiriyoruz. Evet, alkol yoksunluğunda da tedavi edilmediği sürece bu bağımlılık tetikleyeni sizi ölüm riskiyle bile karşı karşıya bırakabiliyor. Evet, alkol yoksunluk belirtilerinin şiddet düzeyinin değerlendirilmesi ve kişinin risk taşıyan muhtemel zararlardan korunması için bırakma sürecinde bir uzman desteği alması son derece önemli. Şöyle diyebilirsiniz, böyle bir desteğe ne ihtiyaç var? Yani nasıl alıştıksa, nasıl bağımlı olduksa aynı şekilde yeniden bağımsızlığımızı kazanabiliriz, alkolden uzak durabiliriz diyebilirsiniz. Elbette, ancak bu alkol bağımlılığının yoksunluk düzeyinde bir duyguyu tetiklediği örneklerde o kadar da kolay değil doğrusu. Çünkü alkol yoksunu bireylerde belli başlı belirtiler görülüyor. Ve bu anlatacağım belirtiler, biraz önce ifade ettiğim fiziksel, ruhsal, zihinsel, yani kişilik bütünlüğümüze dair ve sosyal ilişki alanlarımızı büyük ölçüde etkiliyor ve bizi gerçek hayat bağlılıklarından uzaklaştırıp bir tür yoksunluk duygusuyla kronik bağımlılıklara eriştiriyor. Tabii bu kronik bağımlılık dediğim, bu şekilde nitelediğim alkol bağımlılığı pek çok sebepten kaynaklı. Ancak bu süreçte hangi belirtiler görünüyor derseniz, öncelikle fizyolojik belirtilere dilerseniz bakalım. Evet, bedende ısı artışı bunların başında geliyor. Buna hipertermi ya da hipotermi diyorlar tıp literatüründe ve vücut ısınız bir anda normalin çok üzerinde bir artış sergiliyor.
Tabii pek çok hastalığın aslında belirtisi bu. Çünkü vücut mücadele ediyor bağımlılıkla ve kendini yeniden normalleştirmeye çalışıyor. Bu artış sağlıklı bir artış değil. Aslında vücut diyor ki beni bırak. Yani ben bu zararlı alışkanlıktan kurtulmak istiyorum. Daha fazla tüketme ne olur diyor. Aslında bir tür yakarış bu. Bir tür çağrı. Yani bize vücudumuz kendi lisanında sesleniyor. Yine kalp ritminde bir takım değişiklikler, ritim bozuklukları ya da aritmi olarak ifade edilen durumla karşı karşıya bırakıyor bizi vücudumuz. Tabii kalbimiz bizim hayata bağlantı noktamız. O atmadığında hayatımız sönümleniyor. Yani ertesi anımız yok. Dolayısıyla onun sağlığı çok önemli ve bugün modern hastalık literatüründe maalesef ülkemizde ve dünyada en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi kalp rahatsızlıkları ve alkol maalesef bu rahatsızlıkları gittikçe daha da artırıyor. Yine fizyolojik rahatsızlıklardan bir tanesi terleme ve titreme şeklinde ortaya çıkıyor ki artık burada vücut çaresizliğin

bize ifade ediyor ve neticede bulantı, kusma, baş ağrısı, uykusuzluk gibi bir takım başka belirtilerle de bu bedensel fizyolojik rahatsızlıklar dışa vuruyor. Sevgili dinleyenlerim, tabii alkol bağımlılığının psikolojik belirtileri içerisinde öncelikle kaygı ve huzursuzluk hali var. İnsan hayatta hep huzuru arıyor, endişelerini, kaygılarını azaltmaya ve yeniden her seferinde huzur haline dönmeye gayret ediyor. Ve biz iç sıkıntısı dediğimiz hali de maneviyatımızdan uzaklaştığımız her durumda yaşıyoruz. Yani ruh sağlığımız yerinde değilse dengeli bir kişiliğe sahip olmamız da gittikçe zorlaşıyor. Algı bozuklukları, ki bunlar halüsinasyonlar veya yanılsamalar şeklinde daha çok örneklendiriliyor ve sara nöbetleri, tansiyon yüksekliği, dikkat bozukluğu, bütün bunlar aslında bizim psikosomatik diye ifade ettiğimiz, yani hem ruhsal hem bedensel sağlığımızın bozulmasının temel belirtileri arasında. Pek tabii ki bugün Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı insanı tanımlarken beden sağlığı, ruh sağlığı ve zihin sağlığı parametrelerinden bahsediyor. Ancak ben buna bir dördüncü sağlık parametresi daha eklemek istiyorum sevgili dinleyenler. O da sosyal sağlık. Çünkü alkol ve madde kullanımı, her tür bağımlılık aslında bizi öncelikle sosyal sağlığımızdan uzaklaştırıyor. Eşimizle, ailemizle, çocuklarımızla, akrabalarımızla, komşularımızla, iş yerinde meslektaşlarımızla ve diğer insanlarla sosyal ilişki kurmakta zorlanıyoruz. Ruh halimiz sağlıklı olmadığı için onlar bizdeki bu negatif yönelimi fark ettiklerinde bizden uzaklaşıyorlar. Bize iyi niyetle destek olmak isteyenler de bir süre sonra belki bu gayretinden isteyerek ya da istemeyerek vazgeçmek durumunda kalıyorlar. O yüzden sessiz olun, alkolden, sigaradan, tütün ürünlerinden, diğer bütün potansiyel bağımlılık yapıcı maddelerden lütfen uzak durun ve onlardan bağımsız, özgür, kendi iradesiyle hayatını yöneten bireyler olmaya devam edin. Çünkü Yüce Rabbimiz bizi özgür yaratmış, iradeli yaratmış, akıllı yaratmış ve bütün bu irade ve özgür kontrol gücümüzü kendi edimlerimiz, eylemlerimiz üzerinde yönetici kılmakla bizi sorumlu tutmuş. Evet, bizler zamanı ve imkanları yönetmekle sorumluyuz, hem insanlara hem yüce yaratıcımıza. Bu sorumluluğun gereğini yerine getireceğimiz ve bağımlılıklardan uzak, bağlılıklarımıza daha güçlü bağlanacağımız bir gelecek diliyorum hepinize. Sağlıkla kalın, hoşça kalın sevgili dinleyenlerim.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

avlu bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli. Git ve gel, yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını, zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. Ana rahmi zahir, şu bizim koğuş. Karanlığında nur, yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tüm sekte.

Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

derdi dili yâre ulaştır. Bu bülbül-i nalanı o gülzara ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Bimare dili sen ana timara ulaştır. Bu aşıkı biçareye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp oldum esiri gamı hicran. Bu gamlıyı lütf ile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol valisi yekta, Ahmet-i Muhtar'a ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyli yüben, ol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine, İmamul Haremi'nin. Hulusi ol yâri vefada.

gönülden başka bir sevda çıkarsa, mekana masadı aksa gönüldür. Anı bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yık Kabe'yi, yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın damenin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut ya mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ay gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Harim-i Kabe kavseyn-ü ev etna, ne kim varsa hulusiyya gönüldür.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Öyleyse halvetim, varım, harimi mahı tabanım, en iyisim, mahremim, varım, güzeller şahı sultanım. Hayatım, hasılım, ömrüm, şarabı kevserim, adnim.

turuncu narı narincim, benim şebi şebistanım, nebatım, sükkerim, gencim, cihan içinde bir rencim, azizim, Yusuf'um, varım, gönül mısrındaki hanım.

İstanbul'um, Karaman'ım, diyarım ülketi Rum'um, Bedehşan'ım ve Kıpçağım ve Bağdat'ım, Horasan'ım. Saçım ağrı, kaşı yağım, gözü pür fitne bimarım, ölürsem boynuna kanım, medet ey na Müselmanım. Kapında çünkü meddahım, seni methederim daim, yürek pür gam, gözüm pür nem, muhibbiyim hoş halim, celisi halvetim varım, harimi mahı tabanım, enisim mahremim varım, güzeller şahı sultanım.

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 3. cüzdeyiz. 3. cüzden 3 konuyu sizlere aktaracağız. 3. cüzde Bakara suresinin son tarafı ve Ali İmran suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konunun yani 3 mesajın ilki tevhid inancı ve dua bilinci. Vahyin rehberliğindeki muvahhid bir insan olmak ve her zaman Allah'a dua etmek gerekir. Bakara suresinin son kısmında inançla ilgili 2 bölüm bulunmaktadır. Birisi ayetül kürsidir ki bu ayette tevhid inancı bağlamında Allah'ın gücü ve otoritesi tanıtılır. Diğeri de Bakara suresinin Amener Rasul olarak bilinen son 2 ayetidir. Burada da iman yenileme ve söz verme ayrıca hayati bir dua bulunmaktadır. İkinci mesajsa ahiret bilinci ve diriliş örnekleridir. Vahyin rehberliğinde ahiret inancı güçlenmeli ve hesap günü unutulmamalıdır. Bakara suresinin sonundaki bir diğer önemli konuysa diriliş örnekleridir. Allah Teala insanların ahiret inancını güçlendirmek için dünyada bazı diriliş örnekleri göstermiştir. Bunlar Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Üzeyir aleyhissalatü vesselam döneminde yaşanmış örneklerdir. Bu örneklerden bir başkası ileride rastlayacağımız Ashab-ı Kehf'tir. Ve üçüncü konuya baktığımızda Allah'a teslimiyet bilinci başlığıyla karşılaşıyoruz. Hayatın her alanında Müslümanca yaşamak. Ali İmran suresi Bakara suresinin devamı niteliğindedir. Bakara suresinde Yahudilerin hataları anlatılırken bu surede de Hristiyanların hataları anlatılır. Daha surenin başında Kur'an ayetlerinin muhkem yani açık ve müteşabih yani kapalı olarak 2 kısım olduğu açıklanır. İnanç, ibadet, ticaret, evlilik ve ahlak gibi konularla ilgili ayetler muhkem kapsamındadır. Muhkem ayetlere hem iman edilir hem de onlarla amel edilir. Müteşabih ayetlere yani kapalı ayetlere gelince onlara sadece iman edilir, yorum, tefsir ve tevil edilmez. Hazreti İsa'nın babasız doğuşu da bu müteşabih, kapalı konulardandır ve Allah'ın bir mucizesidir. Önceki ehli kitaptan Yahudiler muhkem ayetlerde yani ahkamda hata ettiler. Hristiyanlar da müteşabih yani kapalı, mucizevi konularda hata ettiler. Bu cüzde Meryem validemiz ve Hazreti İsa'nın doğuşu ve gençliği anlatılır. Sonra da konu şu ayetle tamamlanır. İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Burada Hristiyanlara bir mesaj verilir. Siz Hazreti İsa'nın babasız doğmasını yanlış yorumladınız ve hemen Tanrı'nın oğlu dediniz. Haşa! Halbuki onun durumu Hazreti Adem'in durumu gibidir. Mucizedir. Ayrıca Hazreti Adem hem annesiz hem de babasız yaratılmıştır. Bunlara rağmen o insandır ve insan peygamberdir. Dolayısıyla Hazreti İsa da bir insandır ve insan peygamberdir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Üçüncü cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke

kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Allah içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Allah dileseydi elçilerin ardından gelen insanlar kendilerine bunca açık delil geldikten sonra birbirine düşüp savaşmazlardı. Lakin farklı yollara yöneldiler. Bu sebeple kimileri iman etmiş, kimileri de inkar etmişlerdir. Allah dileseydi aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Alım satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kafirler zalimlerin ta kendileridir. Allah ondan başka ilah yoktur, diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte ilahlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, "Rabbim hayat veren ve öldürendir" deyince o, "Hayat veren ve öldüren benim" dedi. İbrahim, "Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir" dedi. Bunun üzerine inkarcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez. Yahut evlerinin çatıları çöküp üzerine duvarları yıkılarak harap olmuş, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin, "Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek" demesi üzerine, Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. "Ne kadar kaldın?" diye sordu. "Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım" dedi. Allah, "Hayır, 100 yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak. Henüz değişmemiş. Eşeğine bak. Seni insanlara bir işaret kılmamız için ve kemiklere bak. Onları nasıl düzeltiyor ve üzerine etle kaplıyoruz" buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, "Biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir" dedi. İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl diriltiyorsun, bana göster" deyince Rabbi, "Yoksa inanmıyor musun?" demişti. O, "Hayır, inanıyorum, fakat kalbim tam kanaat getirsin" diye cevabını verdi. Rabbi, "Kuşlardan 4 tane al, onları kendine alıştır. Sonra parçalayıp her bir tepeye onlardan bir parça bırak. Sonra onları çağır, koşarak sana gelecekler. Ve şunu bil ki, Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir" buyurdu. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır.
Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkârcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise, tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın. Bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler O'na mahsustur. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah'sa kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. O dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunuysa ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar. Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerinse gerçek ve samimi yardımcıları yoktur. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse, işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakalarıysa artırır ve Allah hiçbir

inkârcı günahkârı sevmez. Şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tevbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan birisi borçluysa, eli genişleyene kadar beklemek gerekir. Şu da var ki, bağışlamanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki, onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir katip bunu adaletle yazsın. Katip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle, biri yanılırsa diğerinin onu hatırlatması için iki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun, büyük olsun, vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç ilişkisinin aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır. Onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Katip de şahit de zarar görmesin. Eğer bunu yaparsanız, şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Şayet yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız, teslim alınmış rehinler yeterlidir. Birbirinize güveniyorsanız, kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanıklığı gizlemeyin. Kim onu gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın elçisi ve müminler, Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbimiz, gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et. Âl-i İmran Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi,
ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler derler ki, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. İnkar edenlerin malları da evlatları da Allah'ın azabına karşı onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumu gibi onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, inkar edenlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeri. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan mümin grup, diğeri ise gözleriyle bunları kendilerinin iki misliymiş gibi gören kafir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılınmıştır. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında altlarından ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını eksiksiz görmektedir. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa,
doğru yolu buldular demektir.

eğer yüz çevirdilerse sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. İşte onlar dünyada da ahirette de emekleri boşa giden kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara baksana. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, içlerinden bir grup yüz çevirip gerisin geri gidiyor. Onların bu tutumu, sayılı günler dışında bize ateş asla dokunmayacak demelerinden ötürüdür. Uydura geldikleri yalanlar, dinleri hakkında kendilerini yanıltmaktadır. Peki onları geleceğinde kuşku bulunmayan bir gün için topladığımızda ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese hak ettiği tas tamam verildiğinde halleri nice olacak? De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım, benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin, her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin. O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah'ın bir kelimesini, Hazreti İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor. Zekeriya ise şöyle dedi: Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu halde benim nasıl

nasıl oğlum olabilir? Buyurdu ki, işte böyle. Allah dilediğini yapar. Rabbim dedi, bana bir alamet göster. Şöyle buyurdu. Senin için alamet, insanlara 3 gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et. Melekler şöyle demişti. Ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi. Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan, huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Bunlar sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar tartışırken de sen yanlarında değildin. Melekler demişti ki, ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelimeyle müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır. O hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşacak ve salih kişilerden olacak. Dedi ki, Rabbim, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah buyurdu, işte öyle. Allah dilediğini yaratır. Bir işin olmasını istedi mi, ona sadece ol der, o da oluverir. Rabbin ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek. Kuşkuya yer yok, işte size Rabbinizden bir mucizeyle geldim. Size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar, ona üflerim. Allah'ın izniyle derhal kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimselerseniz, elbette bunda sizin için bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınmış olanların bir kısmının sizin için helal olduğunu bildireyim diye gönderildim ve size Rabbimden bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru olan yol budur. İsa onlardaki inkarcılığı sezince, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sordu. Havariler cevap verdiler. Biz Allah için yardımcılarız. Allah'a inandık. Şahit ol ki bizler Müslümanlarız. Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygambere tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur. Allah buyurmuştu ki, ey İsa, ben seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim, seni o inkarcılardan arındıracağım ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim. İnkar edenleri dünyada da ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. İman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapanlara gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana okuduğumuz apaçık delillerdir, hikmet dolu sözlerdir. Allah nezdinde İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti. Sonra ona ol dedi ve oluverdi. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma. Sana gelen bu bilgiden sonra, her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkışırsa de ki, gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. İşte bunlar gerçek.

Şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin. Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Hadi hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Bilakis o tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber, Hazreti Muhammed ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki sizi saptırsınlar. Oysa onlar ancak kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp durduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Neden hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Gün başlarken müminlere indirilmiş olana iman edip günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dinlerinden dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın. De ki, doğru olan yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Birine size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi böyle davranıyorsunuz? De ki, kuşkusuz lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah zatında ve sıfatlarında sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir. Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça, onu sana ödemez. Çünkü onlar, ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır. Onlardan bir grup, kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler ve Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine öğretmekte olduğunuz kitap ve yapmakta olduğunuz incelemeler gereğince Rabbin halis kulları olun der. Ve o peygamberin size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi emretmesi de düşünülemez. Müslüman olmanızdan sonra size inkarcılığı emreder mi hiç? Allah peygamberlerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış, kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine o halde şahit olunuz. Ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Artık bundan sonra her kim dönerse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde olanlar da yerde olanlar da isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir. De ki, biz Allah'a ve bize indirilene,
Keza

İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşuzdur. Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki, bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. İman edip bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Ama yaptıklarının ardından tevbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Elbette imanlarının ardından inkarcılığa sapıp sonra inkarlarını daha da artıranların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapkınların ta kendileridirler. Evet, inkar edip de kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem veren bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Afande. سبحان الواحد الأحد.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: El-Ahir. Varlığın sonu olmayan son. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlıkların yok oluşu, elinde olan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Son anlamındaki ahir kelimesinin Allah'a atfedilmiş hali olan ahir esması, varlığının sonu olmayan anlamına gelir. Hadid suresi 3. ayette Allah kendisini birbiri ardınca 4 esmasıyla anlatır. Huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batinu buyurur. Evvel esmasıyla birlikte anılan ahir esması, Allah'ın varlıklar gibi bir başlangıcı ve sonu bulunmadığını ifade eder bize. Allah, varlığının başlangıcı olmaması itibariyle evvel, sonu olmaması itibariyle ahirdir. Kalplerden geçeni en baştan bilmesiyle evvel, kusurları dilediği takdirde sonuna kadar örtmesiyle ahirdir. Yaratmayı başlatıp sürdürmesiyle evvel, yol göstermesi ve nihai saadete erdirmesiyle ahirdir. Peki, inanıp güvendiğim Rabbimin ahir olması benim için ne ifade eder? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan kendine yaşadığı müddetçe bir yer bulmak ve oraya ait hissetmek ister. Bunun için de etrafındaki varlıklarla bağ kurmaya meyleder. Bağ kurduğu her şey onu bulunduğu yere bağlar ve oraya ait hissettirir. Bir yere kendimizi ne kadar ait hissedersek oradan kopmamız, ayrılmamız o kadar zorlaşır. Dünya ve içindeki her şey için bu böyledir. Genç bir insanın dilediği gibi kolayca yer değiştirebilmesi, yaş aldıkça bir yerlerde sabit kalmayı dilemesi de bundandır. İnsan yaşadıkça bağ kurduğu varlıklar artar, bağları güçlenir, hareketi zorlaşır, dahası bulunduğu yeri içselleştirir ve oradan ayrılmak istemez. Bu yüzden varlığını sonsuza dek devam ettirmek ister. Konfor alanı ne kadar genişlerse, dilediği gibi olursa sevgisi de o kadar artar. Ama gidicidir. Herkes bilir gidici olduğunu. Herkes bilir bağ kurduğu her şeyden bir gün kopacağını. Yine de bağlanmaya devam eder. Neden? Rabbi ölümlü bir varlığın içerisine neden bu kadar güçlü bir bağlanma duygusu koymuştur? Nasıl aşar insan bunu? Ne ile bağ kurduğumuz önemlidir. Allah kuluna hiçbir özelliği boş bir amaçla vermemiştir. İnsan için önemli olan kendinde var olan özellikleri nereye ve nasıl kullanacağını bilmesidir. Evet, biz bağ kurma ihtiyacı olan varlıklarız. Peki kiminle bağ kurmalıyız? Nasıl bağ kurmalıyız? Bu sorunun cevabını bulmamız gerek. Bir gün bedenimden ayrılacak olan ruhum bağ kurduğu her şeyi burada, dünyada bırakıp gidecek. Peki o zaman hiçbir şeyle bağ kurmadan yaşamayı mı başarmam gerekiyor? Böyle bir şey mümkün değil ki. Her şeyden önce Rabbimin beni bağladığı ailem var. Bir annem, bir babam, belki eşim, evlatlarım. Nasıl bağlanmayayım onlara? Nasıl? Nereye koymalıyım kendimi? Nereye aidim ben? Allah kulundan bütün bağları kendisiyle kurmasını ister. Her bağın bir ucu kuldaysa, diğer ucu Rabbindedir aslında. İnsanın bütün bağı Rabbi iledir, Rabbinedir. Rabbi, onun terbiye edicisidir, yoldaşıdır, danışmanı, yardımcısı, dostudur. Kul, Rabbini hangi sıfatla görürse, Rabbi de ona o sıfatla el uzatır. Kulun yüreğindeki bütün bağların Rabbine olduğunu fark etmesini ister. Her bağ kurduğumuz Rabbin sayesinde vardır aslında. Rabbimiz vermeyi dilediği için, varlığını devam ettirdiği için Rabbinin adıyla bağlıyızdır. Her bağ Rabbimizledir. Bağlandığımız Rabbimizin varlığıdır. Rabbimiz bizim varlığımızı yokluğumuza tercih ettiği için bu bağların hepsini kurabiliyoruz ve Rabbimiz bütün bağlar koptuğunda da bizimle bağını devam ettireceği için ölümden sonra var olmaya devam edeceğiz. Bizimle bağını kopartmadığı, bizi başıboş bırakmadığı için Rabbimize hamdolsun. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim her şeyden önce Rabbimle bağlandığımı hatırlamam gerek. Bütün ruhlar yaratıldığında ben de oradaydım. Ruhum Rabbimi tanıdı ve ben, evet Rabbimsin dedim. Şimdi verdiğim o sözü hatırlamak, hatırımda tutmak için yaşıyorum. Unutmamak için, Rabbimle kurduğum bağı sağlamlaştırmak için yaşıyorum. Benim derdim Rabbimle olan ilişkimdir. Bütün ilişkilerimi bunun altında tutmam gerek. Önceliğimi doğru belirlemem, hiçbir varlığın Rabbimle olan ilişkimi etkilemesine izin vermemem gerek. Benim Rabbim, her şeyin yaratıcısı ve ilki olan evveldir. Her şeyi yaşatan ve yok eden ahirdir. İlk onu bildim. En son varacağım yer onun huzuru. Önceyi belirleyen, sonuncuyu tayin eden, zamanın dışında ve üzerinde olandır. Ben Rabbimden esmasının üzerimde tecelli etmesini dilerim. Dilerim ki evvel esmasının lütfunu göreyim, dünyada lütfunu benden esirgemesin. Ahir esmasının lütfunu göreyim, ahirette mağfiretiyle muamele etsin. Bunun için Rabbimle bağımı güçlendiririm. Hiçbir bağın Rabbimle olan bağı koparmasına izin vermem. Hiçbir varlığa kopmayacak bağlarla bağlanmam, bağlanamam. Ben gideceğim, bağlandığım her şey de gidecek. Geriye bir tek Rabbim kalacak. Bütün canlar bedenlerinden sıyrılıp yanında toplandığı vakit, bütün bağların koptuğunu gördüğümde, şükürler olsun Rabbimle bağım var, o bana merhamet eder diyebilmeliyim. Dilerim ki Rabbim hesabımın görüleceği gün beni razı olduğu kullarıyla birlikte haşretsin. Kendisinden sonra hiçbir şeyin olmadığı ya ahir, senin sonsuzluğun karşısında bütün alem hiçtir. Hepimiz senin merhametine muhtacız. Bizi seni hakkıyla tanıyan, seven, sana haşiyetle kulluk eden ve amellerinin karşılığını yalnız ve yalnız senden bekleyen halis kullarından eyle. Biliriz ki merhametin gazabını geçmiştir. Bize merhametinle lütfet. Amin.
0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman

coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 4 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 8 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyeti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam, Kur'an kıssalarında zikredilen isimler arasındadır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etmesi olayında isim zikredilmemekle birlikte bu evladının Hazreti İsmail olduğu bilinmektedir. Hazreti İsmail büyüyünce Hazreti İbrahim'in gördüğü bir rüyada ondan çocuğunu kurban etmesi istenir. Bu durumu oğluna anlatınca oğlu İsmail babasından emredileni yapmasını ister. Kendisinin de bu duruma sabredeceğini söyler. Hazreti İsmail teslimiyeti babasından öğreniyordu. Babası Rabbine nasıl teslim olduysa o da öyle teslim olmuştu. Nasıl sabrettiyse Rabbinin emrine o da öyle sabretmişti. Teslimiyet, saygı ve sabır. Bu üç unsur derin bir sevginin tezahürü değil miydi? Babanın evlada her duası ve evladın babaya her itaati, baba ve oğul arasındaki içten sevgi bağını gösteriyordu bize. Hazreti İsmail, bir evladın babasına sevgisini göstermesi konusunda en güzel örneklerden biridir.

0: bir ayet. Resulüm, kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o sözüne sadıktı. Resul ve Nebi'ydi. Meryem Suresi 54. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara
21: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
22: Günaydın, hayırlı sabahlar. Bugün 21 Mayıs Perşembe. Haftanın temposu sürerken sabahın bereketini, huzurunu ve umut veren tazeliğini sizlerle paylaşmak üzere yine mikrofon başındayız. Yeni bir güne sağlıkla uyanmanın şükrüyle evinde kahvaltı telaşında olanlara, yollara düşenlere, mesaisine hazırlananlara, okul yolundaki evlatlarımıza ve sesimizin ulaştığı her yere gönülden selamlarımızı iletiyoruz. Önümüzde güzel bir gün var. İnşallah gönlünüz ferah, işleriniz rast gider, gününüz bereketli olur. Hayırlı sabahlara hoş geldiniz.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Diyanet Radyo'da sabahın bereketini paylaşıyoruz hep birlikte. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca sizleri gündemden haberdar etmek üzere birlikte olacağız. Dünden bugüne yansıyan gelişmeleri, gazete manşetlerini, haber kaynaklarına düşen son dakika bilgilerini ve günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Yine gündem yoğun elbette. Bugün Efes 2026 tatbikatı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Ayrıca ABD Başkanı Trump'la bir görüşme yaptı. Neler konuşuldu, öne çıkan başlıklar neydi birazdan aktaracağız. İsrail'in Sumut filosuna yönelik saldırısı ve sonrasında yaşananlar yine gündemin üst sıralarında yer buluyor. Kimler neler söyledi ve neler oluyor ayrıntıları birazdan sizlerle paylaşacağız. Sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bazı illerimizde bunun etkileri görüldü. Hangi ilde neler oldu ve sağanak yağış, olumsuz hava koşulları ne kadar devam edecek? Bununla ilgili bilgileri de yine önümüzdeki dakikalarda sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama önce gelin gazete manşetlerine bakalım, birinci sayfalarda hangi haberler yer buluyor, onları sizlere aktararak başlayalım. Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini öne çıkartmış. AK Parti büyük Türkiye davasıdır diyor. Grup toplantısına bugün sizlerle dertleşmek istiyorum diye başlayan Başkan Erdoğan partililere tarihi bir konuşma yaptı. Bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değildir. Bu hareket en başından itibaren millet memleket davasıdır diyor. Bir Erdoğan gider bin Erdoğan gelir sözleri de yine dikkat çekti konuşmasının içerisinde. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoldur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm diyor. Ve 15 Temmuz'u hatırlatıyor. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı ile yeni başarılara, zaferlere imza atacağız diye de ekliyor. Dijital kuşatmaya karşı 81 ilde yaz okulu başlığını görüyoruz. TÜGVA 2026 yaz okulu tanıtım toplantısında konuşan Esra Albayrak, ailelere kritik uyarılarda bulundu. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, uzun yaz tatillerinde çocukların tamamen ekran başında bırakılması ciddi riskler oluşturuyor. Dijital mecranın tehlikelerine karşı çocuklarımızı korumak zorundayız. Çocuklarımızı sosyal yönden destekleyen TÜGVA'nın yaz kampları toplumsal bir iyilik hareketidir diyor. Yine bir başka başlık, enerjide oyun kurucu ülkeyiz şeklinde. İkinci İstanbul Doğal Gaz Doğal Kaynaklar Zirvesi enerji

Bakanlığı, Enerji Bakanı'nın katılımıyla düzenlenmiş ve burada bir konuşma yapmış Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar. Türkiye'nin enerjide oyunun kurallarını değiştirecek hamlelerini ve yeni işbirliklerine zemin hazırlayacak zirvenin önemini yazmış. Yine önemli bir organizasyon var. 1-7 Haziran tarihleri arasında Türkiye ev sahipliği yapıyor. Sıfır atık haftası için geri sayım. 1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da dünyada ilk kez sıfır atık haftası düzenlenecek. Hafta boyunca Emine Erdoğan himayesinde başlayan ve dünyaya yayılan sıfır atık hareketinin önemine vurgu yapılacak. Etkinlikler kapsamında sıfır atık festivali de düzenlenecekmiş. Sizlerden mesajlar gelmeye başladı bile, mesaj kutumuz yavaş yavaş doluyor. Çünkü sizler de programın bir parçasısınız. Lütfen bizlere görüşlerinizi, dileklerinizi, temennilerinizi gönderin, paylaşın ve tabii ki eserlerle ilgili de yorumlarda bulunabilirsiniz. Sizlerin de isteklerinizi burada yerine getireceğiz ve Diyanet Radyo'da gündemden sizlere haberdar etmeye devam edeceğiz. Şimdi güzel bir eser arası verelim, ardından tekrar birlikteyiz.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da hayırlı sabahlar dedik. Sabahın hayrını birlikte paylaşıyoruz. Tabii sizden gelen mesajlarla birlikte. Hem Türkiye'nin dört bir yanında hem de dünyanın birçok ülkesinde Diyanet Radyo'dan sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı iletiyoruz ve oradan da selamları alıyoruz elbette. İsviçre'den gelen bir mesaj. Hayırlı bereketli sabahlar dilemiş dinleyicimiz Hakan Bey ve bir eser istemiş bizden. Hemen notlarımızın arasına alıyoruz, teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan gelen mesajlarımız var. Karan ve Kerem, halaları Esra ve eşi Mehmet Bey için yine sıradaki eseri istiyorlar. Ve bir başka mesajımız Isparta'dan geldi. Ahmet Soylu hayırlı sabahlar diliyor, selamlarını iletiyor bizlere. Ve Diyanet Radyo çalışanlarına, bizlere selam ederim diyor. Rabbim bol bereketli, kazançlı günler ihsan eylesin. Allah'a emanet olunuz diye de eklemiş. Evet, mesajlarınızı okumaya devam edeceğim elbette ama bir taraftan da gündemin satır başlarını aktarıyoruz. ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Küresel sorunları görüştüler başlığıyla haberleştirilmiş bu görüşme. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la dün akşam telefonla bir görüşme yaptı. Ve ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede Erdoğan'ın ateşkesin uzatılmasını olumlu gördüğünü, ihtilaflı konularda çözümün mümkün olduğuna inandığını, yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade ettiği belirtildi. Trump da Erdoğan'la çok verimli görüşme yaptım, çok iyi bir ilişkimiz var diyor. Bu şekilde görüşmenin ayrıntıları basına yansımış sevgili dinleyiciler. Dün malum İstanbul çok önemli bir organizasyona, bir futbol müsabakasına ev sahipliği yaptı. UEFA finali İstanbul'da oynandı ve kupa rakibini farklı yenen Aston Villa'nın oldu. Günlerdir İngiliz medyasında İstanbul'un güvenli olmadığına dair bir takım haberler yapılıyordu. Ama özellikle taraftarın İstanbul'daki gezintisi, orada yaşadıkları haberlere konu edilmiş ve I Love You İstanbul başlığıyla Hürriyet gazetesinde haberleştirilmiş, İngilizlerin İstanbul'a hayran olduğu ifade ediliyor. Aston Villa taraftarları Freiburg maçı için geldikleri İstanbul'a aşık olduğu, 24 saat yaşayan kentin dinamizmine, tarihi dokusuna ve Türklerin misafirperverliğine hayran kalan İngilizler İstanbul'a Astonbul adını vermişler. Ve Efes 2026 tatbikatının ayrıntıları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşecek tatbikat. Korsan İsrail'e Efes'ten uyarı başlığını görüyoruz. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna yönelik son saldırısı için yeni bir korsanlık eylemi dedi. Ve bunun dışında da yine bugün yapılacak tatbikatla ilgili de bilgilendirme yapılıyor. Efes ilklerin tatbikatı olduğu başlığını görüyoruz. Efes tatbikatında 17 kişilik karayel botu dahil birçok silah ilk kez kullanılmış sevgili dinleyiciler. Bu da önemli bir caydırıcı güç gösterisi olarak da değerlendirilebilir. Türkiye'nin savunma ve taarruz sistemlerinin burada yine gösterilecek olması, bu tatbikat Türkiye'nin özellikle bölgesinde hem jeopolitik konumu hem jeostratejik konumu açısından da son derece önemli bulunuyor. Yerli telefon buzdağının görünen yüzü, dün haberlerde aktarmıştık sizlere. Türk Telekom'la Aselsan yerli akıllı telefon üretimi için ortak bir çalışma modeli başlattı demiştik. Bu hamlenin arkasında çok geniş bir hedef olduğu ifade ediliyor. Nedir bu peki, bakalım ayrıntılara. Projenin en çok konuşulan kısmı akıllı telefon oldu. Ancak bu sadece buzdağının görünen bir kısmı. İşbirliğinin merkezinde haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ve yazılımlar, yerli uygulama ekosistemi ve 5G teknolojileri de yer alıyor. Bu yaklaşım Türkiye'nin haberleşmede dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini gösteriyormuş. Gündemden satır başlarını aktarmayı sürdüreceğiz. Sizlerden gelen eserler ve mesajlar var tabii ki. Onları da sizlerle paylaşacağız. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin. Şimdi güzel bir eser var.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Sizlerden gelen mesajlarda hava durumuna dair bilgiler de var. Onu da öğreniyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Mesela Bursa'da sağanak yağmur varmış. Onu hemen dinleyicimiz bize aktarmış oldu. Veli Kaya Bursa'dan hayırlı sabahlar dilemiş. Sumut, Gazze, Filistin, Doğu Türkistan ve nice zulüm gören İslam coğrafyası. Bunlar diyor İslam'ın birer parçaları ve İslam tek millettir. Bizler de bu doğrultuda zulme alet olmamak için boykota hiç olmadığı kadar sağlam bir duruşla sarılmalıyız demiş. Tarsus'ta da yağmur var. Oradan da yine Ünal Bey bize mesaj atıyor ve kızı Esra için sıradaki eseri istiyor. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'da Recep Bey, yeni bir güne sizlerle başlamanın mutluluğu tarif edilemez demiş. Ne kadar güzel bir dilek. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, eksik olmayın. Ve direksiyon başında bizleri dinliyormuş. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkat edin yollarda. Trafiğin tam da böyle çok yoğun.

yoğun olduğu saatlerdeyiz. O yüzden aman önümüzdeki araca, sağımızda, solumuzda, arkamızdaki araçlara dikkat edelim. Trafikte yol almak önemli ama dikkatli bir şekilde seyretmek daha da önemli. Kurban Bayramı yaklaşırken hazırlıklar da yapılıyor, öyle değil mi? Kimimiz kurban ibadetinin planını yapıyor, kimimiz kurbanlıklarını aldı, kimimiz memleket yolculuğunun hazırlığında ve bu bayram kimi ziyaret etsek diye de düşünüyor olabilir. Kurbanın sadece bir ibadet olmadığını, aynı zamanda yakınlaşmak, paylaşmak olduğunu, hatırlamak olduğunu biliyoruz. İmkanı olanlar kurban ibadetini usulüne uygun şekilde planlıyor. Gerek bizzat yerine getirerek, gerek vekalet yoluyla bu güzel ibadetin bereketine ortak oluyorlar. Şimdiden ibadetleriniz kabul olsun diyoruz. Diğer taraftan tabii ki hac mevsimi, hac vazifesini yerine getirecek Müslümanlar da yine kutsal topraklarda yerini aldılar. Türkiye biliyorsunuz hac organizasyonunu yapan en güçlü ülkelerden birisi. Bu anlamda çok güzel organizasyonlar ortaya konuyor ve bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yürütülüyor bu organizasyonlar. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş da 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında Medine'de yürütülen hizmetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Sahada bizzat bütün çalışmaları yerinde inceliyor. Hac ibadeti için ilk olarak Medine'ye geldi. Burada yürütülen hac hizmetleriyle ilgili incelemelerde bulunan Başkan Arpaguş, Medine'de koordinasyon ve iskan ekip başkanlığıyla Medine bölge merkezini ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Cidde'de düzenlenen Büyük Hac Sempozyumuna da iştirak etti. Sempozyum kapsamında hacıların intikal süreçleri, ulaşım ve sevk planlamaları, konaklama ve otel hizmetleri, saha organizasyonu, güvenlik tedbirleri ve operasyonel koordinasyon başta olmak üzere birçok temel konu ele alındı. Bunun yanı sıra sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık uygulamaları, acil müdahale planları ve sahadaki sağlık koordinasyon mekanizmaları hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Hac vazifesini yerine getirecek olan dinleyicilerimiz, Müslümanlar, Rabbim ibadetlerinizi kabul etsin. Bu notu da aktardıktan sonra yine gündeme dair haberlere göz atmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Aşırı yağış dedik, hayatı olumsuz yönde etkiliyor ve Hatay'da heyelan meydana geldi. Bir kişinin hayatını kaybetti. Olayın ayrıntılarına bakalım. Şiddetli yağış Hatay'ı vurdu. Sabaha karşı Antakya'da meydana gelen heyelanda yıkılan evin enkazında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişiyi kurtarma çalışması ise devam ediyor. Meteoroloji Hatay için de sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Antakya ilçesinde aşırı yağışla birlikte heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi nedeniyle Hacı Ömer Alpagot mahallesindeki dağ yamacına inşa edilen ev yıkılmış. Evet, sağanak yağış önümüzdeki 4 gün daha ülkemizin çeşitli illerinde devam edecek. Bu anlamda tedbiri elden bırakmayalım diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Güzel eserlerle sabahınıza eşlik etmeye devam ediyoruz.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Trafikte olanlar, yolda olanlar bizleri dinliyorlar ve zaman zaman da mesajlarını bizlere iletiyorlar. Konya'dan gelen bir mesaj. Alime Nur Erben, babam Burak Sıtkı'yla okul yolundayız. Sıradaki eseri Konya Mustafa Büyükkaplan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri için istiyorum demiş. Günümüz hayırlı olsun diyor, Filistin'imiz özgür olsun diye ekliyor. Kocaeli'den Abdullah, sıradaki eseri annesi, babası, abisi ve abisinin arkadaşları için istemiş. Aynı zamanda Gölcük Hicret Hafızlık Kur'an Kursu hocalarına ve arkadaşlarına armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Yine bir başka dinleyicimiz, babamla okul yolundayız demiş. Allah Gazze'li kardeşlerimizi korusun diye ekliyor. Evet, dün Sumut filosuna yönelik İsrail saldırısı ve sonrasında yaşananlar dünyanın vicdan sahiplerinin diyelim daha çok büyük tepkisini çekti. Türkiye'den de tabii çok sert tepkiler geldi. Neydi bu tepkiye sebep olan? Tabii en başta İsrail'in aktivistleri gözaltına alması ve insanlık dışı muamele etmesi. Bir yandan da İsrail'li bir bakanın oradaki o aktivistlere yönelik çirkin hareketi çok daha büyük bir tepkiye de sebep oldu. Yeni Şafak gazetesinden takip edebiliriz haberin ayrıntılarını. Canlı yayında bile işkence. İsrail uluslararası sularda kaçırdığı 78'i Türk vatandaşı, 428 aktiviste işkence yapıp sosyal medyada yayınladı. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Aşdod limanında elleri kelepçeli diz çöktürülen aktivistlere hakaret etti ve onları tartaklayan askerleri tebrik etti. Görüntüler tüm dünyada infiale yol açtı. Hakikaten o görüntüleri görmeniz lazım, o fotoğrafları görmeniz lazım. Bir devletin, bir devleti yönetenlerin ne kadar aşağılık bir seviyeye düştüklerini gözler önüne seren görüntüler. Tabii bu zulüm, bu yapılanlar elbette cezasız kalmayacak. Günün birinde gerek uluslararası hukuk diyelim, yani bu dünyada, zaten ahirette bunun hesabı sorulacak, ama bu dünyada da mutlaka hesabı sorulacak. Ben-Gvir övünerek paylaştı. İsrail'e hoş geldiniz mesajıyla övünerek paylaştığı görüntülerde küresel Sumut filosu aktivistlerinin İsrail bayrakları asılmış çadırda elleri arkadan kelepçeli şekilde ve çömelir vaziyette oturduğu görülüyor. Hoparlörden İbranice şarkı çalarken aktivistler itilip kakılıyor ya da tartaklanıyor. Peki İsrail bakanın o tepki çeken hareketi ne zaman oldu? Özgür Filistin diye bağıran bir kadın yere yatırılıp darp edildi ve İsrail bakan işte böyle yapmak gerekiyor diyerek askeri kutladı. Kısa sürede yayılan bu görüntüler dünyada infiale yol açtı. Zor durumda kalan İsrail yönetimi bile aslında bu bakanı savunamamış, tepki göstermiş. Bizi rezil ettin diyorlar İsrail bakan için. Tabii bu söylem yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Oradaki o zulmü, orada yapılan insanlık dışı muameleyi nasıl mesela bertaraf edecekler veya ne diyecekler? Merakla bekliyoruz tabii ki. Bu arada sevgili dinleyiciler, Çin'e bir ziyaret dikkat çekti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkesini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı basın toplantısında ABD'nin kurduğu tek taraflı küresel hegemonyayla birlikte mücadele edelim dedi. ABD'ye birlikte karşı koyalım mesajı bu ikili görüşmede öne çıkan bir başlık olarak dikkat çekiyor sevgili dinleyicilerimiz. Zulüm dünyanın her yerinde, özellikle yanı başımızda İsrail'in sergilediği ve bu bugünün konusu da değil. 100 yıldır bu zulüm devam ediyor. 100 yıldır Birleşmiş Milletler kararlarına uymuyor İsrail ve 48'den bu yana da o bölgede zulüm devam ediyor. Biz elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz tabii ki. Gerek söylemle gerek eylemle, hiçbir şey yapamıyorsak bile kalbimizle buğz etmek bile bu tepkinin bir ifade şekli olarak değerlendiriyorum tabii ki. İnşallah günün birinde bu zulüm son bulur diyoruz. Şöyle gelen mesajlara bir bakalım. Her sabah sizinle başlamak çok güzel demiş bir dinleyicimiz. İş yerimizi açtık, çayımızı koyduk. Herkese hayırlı işler diliyor. Erol Dönmez'den bir eser istiyor dinleyicimiz. Ve Kütahya'da askerlik yapan oğlu Muhammed Talha için Şafak 43 olmuş, sağ salim kavuşmanızı temenni ediyoruz. Antalya'dan gelen bir mesaj, herkese hayırlı sabahlar dileyen dinleyicilerimiz okul yolunda bizleri dinliyorlar. Ve yine biz demişler, ne güzel, hoş geldiniz. Ümmü Gülsüm, Ayşe Hümeyra ve Ubeydullah Kamil kardeşlerimize biz de buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

Türkiye'den kritik hamle NATO'ya enerji hattı önerisi. Milliyet gazetesinin birinci sayfasına yansıyan bir haber bu. Başlığı böyle. Hürmüz'deki gelişmelerin ardından deniz yoluyla yakıt taşımacılığının riskleri tartışılırken Ankara NATO'ya Türkiye'den başlayıp Bulgaristan üzerinden Romanya'ya uzanacak askeri kullanım için alternatif bir boru hattı inşa önerisinde bulunmuş. Projenin maliyeti yaklaşık 1.2 milyar dolar olarak hesaplanmış. Projenin yaşama geçirilmesi durumunda Hürmüz'de yaşanan bir sorun enerji tedarikini kritik düzeyde etkilemeyecekmiş. Projeyle ilgili kararın 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak Ankara'daki liderler zirvesinde karara bağlanması bekleniyor. Türkiye'de bir de NATO zirvesi olacak tabii. Bütün dünyanın gözü bu yaz Türkiye'de zirveler yazı olarak aslında değerlendirilebilir. Birçok uluslararası toplantı ve zirve bu yaz Türkiye'de gerçekleştirilecek. Onlardan bir tanesi de NATO zirvesi olacak. Gündemin satır başlarını aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye gazetesinin birinci sayfasına bakalım. Ölümü bile göze aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Cumhurbaşkanı grup toplantısında duygu yüklü mesajlar verdi. Biz suikastleri, idamı göze aldık. Bu büyük Türkiye davasıdır. Bir Erdoğan gider, bin Erdoğan gelir diyor. Bayramda dolandırılmayın diye bir uyarı görüyorum. Sahtekarlar bayram öncesi pusuya yattı. Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı mesajıyla gelen linke tıklayanların hesapları boşaltılıyormuş. Aman dikkat. Ayrıca geçiş ihlali ödemesi ve kurban bağışı yalanıyla da insanlar dolandırılabiliyormuş. Bu tür dolandırıcılıkların sayısı bir hayli arttı. Dikkatli olmak lazım. Tanımadığınız birisiyle böyle bir diyaloğa da asla girmeyin. Ve gelen mesajlarda çeşitli linkler de varsa sakın ola paylaşmayın ve o linklere tıklamayın diyoruz. Bu da yine önemli bir uyarı olarak kayıtlara geçsin diyoruz. Sizden gelen güzel mesajlar var. Okul ve iş yolunda olan dinleyicilerimiz bizlere mesajlarını gönderiyorlar. Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar, eksik olmayın. Hayırlı sabahlar. Okul ve iş yolundayız. Trafikte kural, saygı ve nezaketle herkese güvenli yolculuklar dilemişler. Yeni Bostan'dan gelen bir mesaj Cerit ailesinden geliyor. Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Bir başka mesaj Ankara Keçiören'den geldi. Her sabah okul yolunda çocuklarımla sizi dinliyoruz demiş dinleyicimiz. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elden ele adam kainata meydan elde eden adam kainata meydan okuyabilir diyor. İşte böyle bir imanı temin etmek duasıyla diye de eklemiş dinleyicimiz.

Tabii her ilimizde sağanak yağmur ve olumsuz hava şartları yok. Bazı illerimizde de güneşli bir hava varmış. Mesela Mehtap Hanım diyor ki, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz, bol güneşli sağlıklı bir gün diliyoruz demiş. Ve bu şekilde dileğini bizlerle paylaşmış. Hadi bir mesaj daha okuyalım. Ebu Bekir'den geldi. İlkokul 4. sınıfa gidiyormuş sevgili evladımız. Arabada sizi dinliyoruz şu anda demiş. Sıradaki eseri tüm Müslümanlara armağan ediyoruz diye de eklemiş. Evet Ebu Bekir, derslerine güzel çalış. Sana zihin açıklığı diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin. Derslerinde başarılar diliyorum. Ve ailene de selamlarımı iletiyorum. Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize tabii ki. Bir okul yolu daha var. Okul yolundan gelen mesajlar bugün ağırlıkta. Selim, Zeynep, Enes ve İbrahim hayırlı günler dilemiş. Sizlere de Rabbimizden zihin açıklığı diliyoruz.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
5: Diyanet Radyo'dasınız. Hayırlı sabahlar mesajlarıyla, dilekleriyle, temennileriyle programımızın sonuna geldik. Son bir haberi de verip kapatalım. Bir son dakika haberi. Ünlü isimlere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında kamuoyunun yakından tanıdığı bazı ünlü isimler gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Mabel Matiz de bulunuyormuş ve toplam 25 şüphelinin gözaltına alınması için talimat verilmiş. Hem arama yapılıyor hem biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadeler alınacak. Böyle bir bu sabah saatlerinde başlatılan bir operasyon var. Bu haberin de ayrıntılarını yine gün içerisinde haber bültenlerinde takip edebilirsiniz. Ve böylece hayırlı sabahların sonuna geldik. Sabahın bereketini, gündemin öne çıkan başlıklarını, güzel sözleri ve gönülden selamlarımızı sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Şimdi gün sizi bekliyor. İşinizde kolaylık, yolunuzda güven, gönlünüzü huzur olsun diyoruz. Rabbimiz attığınız her adıma hayır, verdiğiniz her emeğe bereket nasip etsin. Ben İlker Uykal. Yine aynı saatte birlikte olmak dileğiyle güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın. Diyanet Radyo ile kalın.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bütün işlerinde doğruluk göster. Malınla ve paranla hayır yap. Yedir, içir, giydir. Cömert ol. Cömertin adı ebedi kalıcılardandır. Göç yükünü önceden gönder.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 4 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 8 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyeti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam, Kur'an kıssalarında zikredilen isimler arasındadır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etmesi olayında isim zikredilmemekle birlikte bu evladının Hazreti İsmail olduğu bilinmektedir. Hazreti İsmail büyüyünce Hazreti İbrahim'in gördüğü bir rüyada ondan çocuğunu kurban etmesi istenir. Bu durumu oğluna anlatınca oğlu İsmail babasından emredileni yapmasını ister. Kendisinin de bu duruma sabredeceğini söyler. Hazreti İsmail teslimiyeti babasından öğreniyordu. Babası Rabbine nasıl teslim olduysa o da öyle teslim olmuştu. Nasıl sabrettiyse Rabbinin emrine o da öyle sabretmişti. Teslimiyet, saygı ve sabır. Bu üç unsur derin bir sevginin tezahürü değil miydi? Babanın evlada her duası ve evladın babaya her itaati, baba ve oğul arasındaki içten sevgi bağını gösteriyordu bize. Hazreti İsmail, bir evladın babasına sevgisini göstermesi konusunda en güzel örneklerden biridir.

0: Bir ayet. Resulüm, kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o sözüne sadıktı. Resul ve Nebi'ydi. Meryem Suresi 54. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hoş geldiniz ya Resulallah. Şeref verdiniz. Buraya en yakın ev benim evim. Sizi misafir etmenin verdiği mutluluğu kelimelerle ifade edemem. Müsaade edin, yüklerinizi taşıyayım.
2: Ya Resulallah, bu araziyi de etrafındaki yerleri de mescit için hibe ediyoruz.
3: Hatta evlerimizi de yıkıp bu arsayı genişletebiliriz.
4: Peygamberimiz evlerinizde hayırlı oturun diye teşekkür ettikten sonra Esad bin Zürare'nin yardımıyla fiyat belirleyip bu araziyi satın aldı. Burası Mescid-i Nebevi'nin temellerinin atılacağı yerdi.
5: Ya Resulallah, biz de erkekler gibi sana inandık ve gönülden bağlandık.
6: Sana bağlılığımızı göstermeye geldik. Bizden ne istersen emret, sana söz verelim.
7: Söyle, biz ne dersen itaat etmek üzere geldik.
8: Hadi Ensar, görelim sizi.
2: Bu hacirler arı gibi çalışıyor.
8: Baksanıza, Resulullah da hiç dinlenmiyor.
9: O çalışırken bize dinlenmek yakışmaz.
1: Hadi, Allah'ın evini imar edenler Allah'ın rızasını kazanır.
8: Resulullah'ın mescidini inşa etmek gibi büyük bir şeref var mı?
0: 32. Bölüm.
4: Medineliler muhacirlerin ilk geldiği günden itibaren evlerinde ağırlamak için birbirleriyle adeta yarışıyorlardı. Hatta ilk gelen muhacirleri kimin misafir edeceğinde anlaşamadıkları için aralarında kura çekerek muhacirleri paylaşmışlardı. Peygamberimizi misafir etme hususundaki istekleri ise daha büyüktü. Ancak Peygamberimiz de devesinin durduğu yere en yakın olan eve, yani Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine misafir olmuştu. Muhacirlerin kendilerine bir düzen kurmaları için desteğe ihtiyaçları vardı. Peygamberimiz Müslümanları birbirine yaklaştırmak için muhacirlerden her birini Ensar'dan biriyle kardeş ilan etti. Ensar, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir fedakarlık örneği yaşatıyordu. Muhacirlerden Abdurrahman bin Af ile Ensar'dan Sa'd bin Rebi kardeş olmuşlardı.
0: Abdurrahman, biraz konuşalım mı?
10: Tabii.
0: Benimle gelir misin? Sana göstereceklerim var. Bak, burası benim hurmalığım. Geçimimi bu bahçeden elde ettiğim ürünlerle sağlıyorum. Bu seneki kazancım da burada. Bunların yarısı senin. Bu bahçenin de yarısı senin.
10: Kardeşim, Allah senden razı olsun. Yaptığınız fedakarlığı unutamam. Ama bu malları alamam. Allah bahçeni de kazancını da sana mübarek eylesin. Zaten evinde kalıyorum. Yiyecek içeceğimi sen temin ediyorsun.
0: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim Peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
10: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık? Allah ikram ettiklerinizin misliyle size ihsanda bulunsun. Sen bana çarşının yolunu göster. Ben ticaret konusunda tecrübeliyim. Allah'ın izniyle darda kalmam.
4: Abdurrahman bin Avf dediği gibi ticarete başladı. Çok geçmeden epeyce kazanç sağladı. Hatta bir süre sonra Medine'nin zenginlerinden oldu. Kazancındaki bereketi anlatırken, taşa uzansam altında ya altına ya gümüşe rastlardım derdi. Muhacir hanımlar da Ensar hanımlarıyla tanışmış, kaynaşmıştı.
11: Sana yardım edeyim, çok yoruldun.
12: Beraber yaptık. Sen de benim kadar çalıştın.
11: Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür evinizdeyiz. Kaç boğaz daha eklendi sofranıza.
12: O nasıl söz? Biz size misafir olsaydık sen böyle mi düşünecektin?
11: Tabii ki hayır.
12: O zaman?
11: Allah sizden razı olsun, ne diyeyim?
12: Sizden de. hem sizin gelişiniz Medine'de sükunete sağladı, biliyor musun?
11: Nasıl yani?
12: Biz aslında iki kardeş kabileyiz. Evs ve Hazreç iki kardeşmiş. Onların soyundan gelenler bu iki kabileyi oluşturuyor. Ama zamanında ne olmuşsa araya düşmanlık girmiş. Biri diğerinden bir adamı öldürmüş. Sonra da bir kan davası başlamış.
11: Kan davalarını bilmez miyim? Mekke'de az mı insan öldü bu yüzden?
12: Ben kendimi bildim bileli bu savaş sürüyor. Hatta yakın zamanda bu az savaşları yaşandı. Onlarca insan öldü. Onlarcası yaralandı.
11: Kimse bu iki kabilenin arasını bulmaya çalışmadı mı?
12: Bu durum şehirdeki Yahudilerin işine geliyordu. Hazreçlilerle müttefik oldular. Onları Evslilere karşı kışkırttılar. Onlar da Kureyş'i arkalarına almayı planladılar.
11: Sonra?
12: Sonra peygamberimizle tanıştık. Dünyanın ve ahiretin hayrı bize verildi.
11: Hamdolsun. Peki hiç güçlerini birleştirmek akıllarına gelmedi mi? Gördüğüm kadarıyla şehirde en zengin olanlar Yahudiler.
12: Evet. Onlar bizi birbirimize kırdırarak güçlerini artırdılar. Kaynuka Yahudileri kuyumcudurlar. Nadir Yahudileri ziraatte başarılıdır. Kurayza'nın ise tabakladıkları deriler meşhurdur.
11: Evlerini ve hisarlarını gördüm. Çok gösterişliydi.
12: Evet, öyledir. Her iki kabilenin de bilge kişileri bu kardeş savaşlarına son vermek istediler. Hatta bir başkan seçelim dediler. Ama başkan da iki kabileden birine mensup olacaktı. Bu yüzden diğeri kabullenmeyecekti bu durumu.
11: Abdullah bin Übey'i mi düşünüyorlardı?
12: Evet. O Medine'nin lideri olmayı planlıyordu. Ta ki peygamberimiz gelene kadar.
11: Ondan dolayı peygamberimize itibar etmiyor desene.
12: Evet. Peygamberimizin liderliği onun planlarını bozdu. Ama bizim aramızdaki düşmanlığı sona erdirdi. Hamdolsun. Artık ne bir Evsli Hazreçli'ye ne de bir Hazreçli Evsli'ye düşmanlık ediyor. Siz gelmeden önce birbirimizin mahallesine giremiyorduk. Bu barış İslam sayesinde geldi. Başka hiçbir kuvvet bunu sağlayamazdı.
11: Hamdolsun.
12: İşte o yüzden diyorum sizin gelişiniz bu şehre sükunet ve selamet getirdi diye. Sen zahmet oldu diyorsun ama bize rahmet oldunuz.
11: Ne güzel insanlarsınız.
4: Resulullah'ı evlerinde ağırlayamayan müminler ona çeşitli hediyeler takdim ediyorlardı. Elindeki imkanlara göre herkesin bir hediyesi vardı. Mesela Esad bin Zürare bir yatak hediye etmişti. Kimisi elinde bir tabak yemekle geliyordu, kimisi bir giysiyle. Ümmü Süleym'in hediyesi ise hepsinden farklıydı.
13: Ya Resulallah, Ümmü Süleym oğlu Enes'le gelmiş. Müsaitseniz sizi görmek istiyor.
4: Peygamberimizin içeriye buyur ettiği Ümmü Süleym cesur ve gözü pek bir kadındı. Elinden tuttuğu oğlu Enes henüz 10 yaşlarında çok zeki bir çocuktu. Resulullah'ın yanına girdiğinde hayranlık dolu gözlerle ona bakıyordu. Ümmü Süleym konuşmaya başladı.
13: Ya Resulallah, Ensar erkek ve kadınlarından sana hediye vermeyen kalmadı. Ben bu oğlumdan başka sana hediye edebilecek bir şeye malik değilim. Enes'i yanına al, sana hizmet etsin. Akıllı bir çocuktur, öğrettiklerini hızlı kavrar.
4: Resulullah'ı sevmek, insanın ciğer paresini dahi ona adaması demekti. Resulullah'ı sevmek, hayattaki hiçbir şeyin ondan daha sevgili olmaması demekti. Enescik böylece Resulullah'a verilen en güzel hediye oldu. O yaşından sonra peygamberimizden hiç ayrılmadı. Aslında Ümmü Süleym oğluna da en büyük hediyeyi vermiş oluyordu.

0: Muhacirler ne kadar iyi ağırlansalar da Mekke'ye özlem duymaktaydılar. Kabe'ye, Hira'ya, Hacerül Esved'e. Doğdukları, yetiştikleri şehir olan Mekke'nin hasretiyle Hazreti Bilal'in dudaklarından dökülen dizeler hasretin boyutunu gözler önüne seriyordu.
1: Ah, ne olur bir gece bile olsa Mekke'de bulunsam, sümbüller bezeli bir dere kenarında uykuya dalsam, bir gün Mecenne Pınarı'na varıp suya kansam, Şame ve Tafil dağlarına doya doya baksam.
0: Muhacirler Medine'ye geldiklerinde yaşadıkları hasretin yanı sıra Medine'nin havasına da uzun süre alışamamışlardı. Bilal-i Habeşi'nin bu şiiri söylerken olduğu gibi Hazreti Ebubekir de yüksek ateşli bir hastalığa yakalanmıştı. Bu duruma son derece üzülen Peygamberimiz, "Allah'ım, Mekke'yi sevdiğimiz gibi ya da ondan daha fazla bize Medine'yi sevdir. Allah'ım, ölçü ve tartımıza bereket ihsan eyle. Medine'nin suyunu ve havasını bizim için ıslah et," diye dua etti ve şöyle dedi: "Ümmetimden kim Medine'nin sıkıntı ve zorluğuna katlanırsa, ben kıyamet günü muhakkak onun için şefaatçi veya şahit olacağım." Muhacirlerle aralarında kurulan kardeşlik gereği Ensar, muhacir kardeşlerinin hasretlerini hafifletmek istiyorlardı. Ensardan bazıları Resulullah'a başvurarak şöyle dediler:
2: "Ya Resulallah, kardeşlerimizin geçimlerini temin etmeleri için sermayeye ihtiyaçları var. Bizim hurmalıklarımızı aramızda paylaştırsan da rahat etseler."
0: Allah'ın Resulü böyle bir fedakarlık yerine hurmalıkların bakımını muhacirlerin üstlenmesi şartıyla ürünlerini onlarla paylaşmalarını uygun buldu. Şehirde iki farklı grup vardı: Araplar ve Yahudiler. Arapları oluşturan Evs ve Hazreç'in büyük çoğunluğu iman etmişti. Dolayısıyla Peygamberimizi lider olarak kabul ediyorlardı. Bunların dışında bir grup insan daha türemişti: münafıklar. Yani inanmadığı halde inanır gibi görünenler. Bunlar alenen söylenmese de diğerlerinin arasından seçiliyordu. Fakat inandıklarını söyledikleri için farklı bir muamele görmüyor, Müslümanlarla beraber yaşıyorlardı. Peygamberimizin Medine ile ilgili ilk düzenlemelerinden biri orayı harem ilan etmek oldu. Medine artık büyük bir hürmete sahipti. Medine'nin etrafındaki 12 millik alanı da güvenli alan tayin etmişti. Bu sınırlarla ilgili hükümler insanlara duyuruldu:
3: "Ey insanlar, iyi dinleyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselam Mekke'yi haram ilan etti ve onun için dua etti. Tıpkı İbrahim'in Mekke'yi haram ilan ettiği gibi ben de Medine'yi haram ilan ettim ve tıpkı İbrahim'in Mekke için dua ettiği gibi ben de Medine'nin ölçü ve tartısı için bereket dileyerek dua ettim. Evet, Peygamber Efendimiz böyle buyurmuştur."
4: Bu ne anlama geliyor yani?
3: "Bundan sonra Medine'de değil insanlara yerde biten ota bile zarar verilemez. Bu hususta Medine'nin Mekke'den farkı yoktur. Allah Mekke'yi daha gökleri ve yeri yarattığı gün harem, yani dokunulmaz kılmıştır. Orada savaş yapılmaz, kan dökülmez, Mekke'nin otu koparılmaz, ağacı kesilmez, sahibine ulaştırma kastı olmaksızın yitiğine el sürülmez, hayvanı ürkütülmez. Bundan sonra Medine de böyle kutsaldır ve dokunulmazdır."
5: "Doğru.
6: Doğru söylüyor.
5: Evet, doğru söylüyor."
0: Artık İslam devletinin temeli atılıyordu. Mescid-i Nebevi tamamlanmak üzereydi. Duvarları kerpiçten, direkleri hurma kütüğünden ve tavanı hurma dallarından oluşan mütevazı bir yapı ortaya çıkmıştı. Bu mescit şehrin

0: kalbi konumundaydı. Şimdi sıra diğer din mensuplarıyla ilişkilerin düzenlenmesine gelmişti.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

98. Gün Savaş Hukuku ve Ahlakı. Ayet-i Kerime Meali. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Enfal Suresi 61. Ayet. Hadis-i Şerif. Süleyman bin Büreyde babasının şöyle dediğini naklediyor. Resulullah bir orduya veya birliğe kumandan tayin ettiği zaman ona Yüce Allah'tan sakınmasını ve beraberindeki Müslümanlara iyi davranmasını tavsiye ettikten sonra şöyle derdi. Allah yolunda Allah'ın adıyla savaşın. Allah'ı inkar edenlerle çarpışın. Savaşın ama ganimet malına ihanet etmeyin. Ölülere organlarını keserek müsle yapmayın. Asla çocukları öldürmeyin. Müşriklerden olan düşmanlarınla karşılaştığın zaman onlara şu üç seçeneği sun. Bunlardan hangisinde sana olumlu cevap verirlerse sen de kabul et ve onları bırak. Onları İslam'a çağır. Kabul ederlerse bunu kabullen ve onları serbest bırak. Onları kendi yurtlarından muhacir diyarına göç etmeye çağır. Eğer bunu yaparlarsa muhacirlerin haklarına ve sorumluluklarına sahip olacaklarını haber ver. Ama yurtlarından göç etmeyi kabul etmezlerse Müslüman bedeviler gibi olacaklarını, kendilerine Allah'ın müminlere uygulanan hükümlerinin uygulanacağını söyle. Bu durumda ancak Müslümanlarla birlikte cihada katılırlarsa ganimet ve fey elde edebileceklerdir. Şayet bunu da reddederlerse cizye vergisi vermelerini teklif et. Eğer cizye vermeyi olumlu karşılarlarsa bunu kabullen ve onlara dokunma. Son olarak bunu da reddederlerse Allah'tan yardım dileyerek onlarla savaş. Fetva. Bir kimse hayattayken mülkünü bir hayır kurumuna bağışlarsa, ölümünden sonra çocukları bu bağışı iptal ettirebilirler mi? Karşılık şart koşulmaksızın bir malın hayattayken başkasına temlik edilmesine hibe denir. Hibe iki taraflı bir akit olup tarafların iradi beyanıyla kurulur. Hibe edilen malın teslim tesellümüyle tamamlanır. Hibenin geçerli olması için bağışlama anında akit konusu malın mevcut olması, malum ve belirli bulunması, bağışlayana ait olması ve tarafların rızalarının bulunması şarttır. Usulüne uygun olarak yapılan ve teslimi tamamlanan hibe akdinden dönmek kural olarak caiz değildir. Hazreti Peygamber bunu kınamıştır. Ancak Hanefiler hibeyi kabul eden kişinin rızası veya hakim kararıyla hibeden dönülebileceğini kabul etmişlerdir. Buna göre bir kimse hayattayken yapmış olduğu hibeden geri dönme hakkına sahiptir. Ama onun ölümünden sonra çocuklarının bu hibeyi iptal etme hakları yoktur. Hikmetli Söz. Allah'a inanan bilgili insan, kendi kısmetinde ne varsa onunla yetinir. Ahiretini güzelleştirmek istersen, çaresini doğruluk ve imanda ara. Zenginlik ve dünya malı doğrulukla elde edilir. Dünyadaki en büyük zenginlik, özüyle sözüyle doğru olmaktır. Onu kazanmak istersen özünü, sözünü ve gönlünü temiz tut. Doğru hareket edenlerin hayatları çok güzel geçer. Kendine biri doğruluk, diğeri de iman olan iki arkadaş edin. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Aktan, karadan, koyundan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Geçit nedir? Zorluklar ne getirir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Gençlikte hayaller gerçeklere galiptir. Umut canlıdır. Güç kuvvet yerindedir. Fakat tecrübe noksandır. Neylersin? Heyecan aklın bileğini büker. Sonra hayat eline bir törpü alır. Başlar yavaş yavaş keskin köşeleri yontmaya. Yapmam dediğini yaptırır. Güvendiğin dağlara kar yağdırır. Bildiğin yolları bir bir kapatır. Böylelikle verilen ödevleri anlamaya başlarsın, öğrenirsin. O halde hayat için tatilsiz bir okul demek yerindedir. Karakter şekillenir, öz kıvama erişir. Benlik kendi yokuşlarında sakinleşir. Bir de şunu ezberletmekte pek ısrarcıdır. İnsanların gerçek halleri zor zamanlarda, sınav alanlarında sergilenir. Gün ışırken herkesin akı pak görünür fakat gece çöktüğünde, işler tersine döndüğünde aynası paslı mı, cilalı mı belli olma vakti geldi demektir. Unutma ki gerçek kişilik mücadelenin ardında gizlidir. Kimin ne olduğu gözü, gönlü yoran, emeği kazancı savuran imtihanların ardından anlaşılır. Bir öğrencinin çalışkanlığı aldığı notta, bir işverenin iyi niyeti kazancı daraldığında, sevginin hakiki gücü gurbetliğin sonucunda ayan beyan görünür. Şunu bil ki zorluklardan geçmeyen güzellikler çiçeklenmez. Görmüyor musun bahar kışın bitimiyle gelir. Gecenin karanlığı güneş doğunca dağılır. Aydınlık kanatlarını açarak yerin ve göğün renklerini gönle serper. Demem o ki peşin hükümlü olmak, her şeyi toz pembe sanmak hatadır. Hele geçit başına dek ilerlesin yol. Ancak o zaman herkesin azığı anlamını bulur. Çok sev, illaki güven. Ama zor zamanlarda yanında kim kalacak iyi bak. Kimi cesurum der, kimi cömertim der, kimi dürüstüm der, kimi yardımsever görünür, kimi sakin sanılır. Oysa asıl mesele ihtiyaç anında ortaya çıkacaktır. Kim sözüne sadık, kim iyiden, kim kötüden yana ilmek ilmek çözülür. O halde sözde değil, özde derinleş. Günü değil, geceyi bekle. Zor zamanlar içte filizlenmeyi uman tutumları yeşertir. Gerçek değere erişmek, hayat sınavlarının aşılmasıyla mümkündür. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Ak koyun, kara koyun, geçit başında belli olur.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 4 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 8 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyeti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam, Kur'an kıssalarında zikredilen isimler arasındadır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etmesi olayında isim zikredilmemekle birlikte bu evladının Hazreti İsmail olduğu bilinmektedir. Hazreti İsmail büyüyünce Hazreti İbrahim'in gördüğü bir rüyada ondan çocuğunu kurban etmesi istenir. Bu durumu oğluna anlatınca oğlu İsmail babasından emredileni yapmasını ister. Kendisinin de bu duruma sabredeceğini söyler. Hazreti İsmail teslimiyeti babasından öğreniyordu. Babası Rabbine nasıl teslim olduysa o da öyle teslim olmuştu. Nasıl sabrettiyse Rabbinin emrine o da öyle sabretmişti. Teslimiyet, saygı ve sabır. Bu üç unsur derin bir sevginin tezahürü değil miydi? Babanın evlada her duası ve evladın babaya her itaati, baba ve oğul arasındaki içten sevgi bağını gösteriyordu bize. Hazreti İsmail, bir evladın babasına sevgisini göstermesi konusunda en güzel örneklerden biridir.

0: bir ayet. Resulüm, kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o sözüne sadıktı. Resul ve Nebi'ydi. Meryem Suresi 54. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Şeytan Cenab-ı Hakk'a beni sen azdırdın dedi. Böylece kendi yaptığı işi gizledi. Hazreti Adem ise biz nefsimize zulmettik dedi ve lütfa erişti. Kim hürmet ederse hürmet görür. Şeker getiren badem helvası yer. Temiz şeyler temiz kimseler içindir. Sevgiliyi incitirsen incinirsin. Hoş tutarsan hoşluk görürsün.

0: reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Nereye geldim ben böyle? Vadideki geçidi şaşırdım herhalde. Mescid ne tarafta kaldı acaba? Sen yardım et bana Allah'ım. Koru beni Rabbim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor böyle?
3: Korkma sen. Bakarım ben şimdi.
2: Bu vakitte kim ola ki? Hayır olsun inşallah. Yoksa babana mı bir şey oldu Abdurrahman?
3: Allah korusun.
2: Git bak bakalım oğlum kapıya.
3: Tamam anne. Hayır olsun. Bu vakitte nedir sizi kapımıza getiren şey?
4: Baban evde mi Abdurrahman?
3: Hayır. Mescide gitmek için çıkmıştı. Oradadır şimdi.
4: Mescitte değil. Bekledik. Gelmedi.
3: Gelmedi mi?
2: Ne olmuş? Babana mı bir şey olmuş yoksa?
3: Babam mescitte değilmiş anne.
2: Hay Allah. Nereye gider bu fırtınada? Kaybolmuş olmasın sakın.
4: Biz de bundan endişelendik. Yolunu mu şaşırdı acaba diye düşündük.
2: Aha, gözleri de iyice zayıfladı. Göremez oldu artık. Koş Abdurrahman, gidin bulun babanı.
3: Tamam anne, sen sakin olmaya çalış lütfen. Hadi gidelim.
4: Gidelim, vadinin oraya bakalım.
3: Tamam.
4: Orada geçidi ararken yolu karıştırmış olabilir.
1: Ey gecenin sahibi yüce Rabbim, beni selamete çıkar. Kurtar beni buradan. Doğru yola ilet beni.
3: Baba! Baba! Baba neredesin? Baba! Neredesin baba? Baba! Baba!
1: Abdurrahman.
3: Neredesin baba?
1: Abdurrahman'ın sesi bu.
5: Abdurrahman! Oğlum! Buradayım oğlum!
4: Duydum sesini. Gidelim. Şuradan geldi ses.
5: Buradayım Abdurrahman.
4: Dikkat et. Gel gel. Gördüm onu.
3: Nerede? Göremedim ben. Etraf çok karanlık.
4: Şurada, ileride. Kayanın yanında.
3: Tamam gördüm. Seni gördüm baba. Ayrılma oradan. Yanına geliyorum.
1: Çok şükür Rabbim. Bekliyorum oğlum. Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
2: Neyse, şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
1: Elhamdülillah.
2: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtman. Bu halinle mescide gitmek senin için çok tehlikeli. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
3: Evet baba, başka bir çaresi yok mu bunun?
1: Bir yolunu bulacağım oğlum.
3: İnşallah babacığım.
2: Mescitte namaz kıldırmayı sevdiğini, bunu bırakmak istemediğini biliyorum. Ama bunu kolaylaştıran bir yol bulman gerek.
1: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. Yarın onun yanına gideceğim. O bana yol gösterir.
6: Medineli sahabi İtban bin Malik, Hazreç kabilesinin Beni Salim bin Avf koluna mensuptu. Aynı zamanda Allah'ın Resulü İtban'la Hazreti Ömer'i kardeş yapmıştı. İtban aklındaki düşünceyi Hazreti Peygamber'e söylemek için onu ziyarete geldi.
1: Ya Resulallah, ne zaman sana gelsem beni geri çevirmez kabul edersin. Derdimi dinler, gönlümü aydınlatırsın. Allah senden razı olsun. Şimdi de bir müşkülüm var ey Allah'ın elçisi. Bilirsin, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Lakin gözlerim görmez oldu artık. Normal zamanda mescide gitmek benim için çok zor olsa da sorun olmuyordu. Ama yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basıyor. Böyle olunca mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, diyeceğim o ki bana gelsen, evimde namaz kıldırsan, ben de senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem olur mu? Mümkün mü böyle bir şey?
6: Bunun üzerine Peygamber Efendimiz İtban bin Malik'in gözlerine baktı ve inşallah bunu yapacağım dedi.
1: Allah senden razı olsun ya Resulallah. Yine beni geri çevirmedin. Yine gönlümü sevindirdin.
2: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz, öyle mi?
1: Evet.
2: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
3: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
2: Geldi mi? İçeri buyret oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi. Ben de geliyorum. Buyurun, buyurun. İçeri geçin lütfen. Hoş geldin ya Resulallah. Sen de hoş geldin ey Ebu Bekir.
7: Hoş bulduk İtban.
1: Buyurun, şöyle oturun lütfen.
7: Buyur ey Allah'ın elçisi. Sen şöyle geç.
6: Kutlu Nebi daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu.
1: Şurası ey Allah'ın Resulü. Bakın şuradaki yer, eğer sizin için de uygunsa orası olsun derim.
6: Resulullah İtban bin Malik'in gösterdiği yerde iki rekat namaz kıldırdı.
2: Abdurrahman, Abdurrahman.
3: Buyur anneciğim.
2: Namaz bitti mi oğlum?
3: Bitti.
2: Hah, tamam o zaman. Al şu yiyecekleri misafirlerimize ikram et oğlum.
3: Tamam, veririm ben.
2: Al bakalım.
1: Getir oğlum. Şuraya koy.
7: Zahmet etmeseydiniz hiç.
1: Ne zahmeti ey Ebu Bekir? Yuvamızı bereketlendirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Siz de buyurun lütfen ey Allah'ın Resulü.
6: Allah'ın kutlu elçisi yapılan ikramları kabul etti. İtban bin Malik'e ve evin hanımına teşekkür edip hayır dualarda bulundu.

0: Rasulullah hazırladığın yiyecekleri çok beğendi anne.
1: Öyle mi? Bu beni çok mutlu etti.
0: Evet, teşekkür etti. Hayır dualarda bulundu.
1: Allah razı olsun ondan.
0: Ellerine sağlık anne. Ben de çok beğendim.
1: Afiyet olsun canım oğlum benim.
2: Abdurrahman, kapıya bakıver oğlum.
0: Tamam baba. Buyurun, hoş geldiniz. Babamı soracaksınız herhalde. Çağırayım mı kendisini?
3: Hoş bulduk. Allah'ın selamı üzerine olsun Abdurrahman. Duyduk ki Resulullah buradaymış, öyle mi? İçeride mi şimdi Allah'ın Resulü?
0: Evet, içeride.
4: Doğru görmüşüm bak.
5: Evet, buraya gelmiş Allah'ın Resulü.
0: Buyurun geçin siz de.
3: Hadi geçelim de Resulullah'ı görelim.
6: Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İtban orada bulunanlara Resulullah'tan istediği şeyi bildirdi.
2: Hepiniz hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
2: Gördüğünüz gibi Allah'ın Resulü yuvamızı şereflendirdi. Bir müşkülümüzü de giderdi. Malumunuz artık namaz kıldırmak için mescide gelmekte çok zorlanıyorum. Onun için Resulullah'tan burada namaz kıldırabilmek için izin istedim. Allah kendisinden razı olsun ki çıktı evime geldi ve şu görmüş olduğunuz yerde namaz kıldırdı. Artık namazlarımızı burada kıldırabilirim. Hazır hepiniz buradayken sizleri de duyurmuş olayım.
5: Herkes burada değil gibi ama. Malik bin Duhşun'u göremedim. O nerede? Onu gören yok mu? Gelmedi mi kendisi?
3: Malik bin Duhşun mu? Boş ver onu. O bir münafık. Hem Allah ve Resulü'nü sevmez ki o.
6: Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye böyle deme dedi.
3: Ama o bir münafık ya Resulallah. Bunu buradaki herkes bilir.
8: Biraz daha sakin ol lütfen.
3: Ama ya Ebu Bekir, herkes bilir ki...
8: Sakin lütfen.
3: Anladım.
6: Kutlu Nebi bu sözleri sarf eden sahabiye baktı ve görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor dedi.
3: Farkına varamadım, haddimi aştım, beni bağışlayın, Allah ve Resulü en iyi bilendir.
6: Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir buyurdu. Allah'ın kutlu elçisinin dudaklarından dökülen sözleri işiten sahabiler bu müjdenin verdiği mutluluğu hep birlikte yaşadılar ve hep birlikte tekrar ettiler.
9: La ilahe illallah.
10: Hadislerin hikayeleri.

Dostu etme latife ile feda, hakkı nanu nemeyi etme heba. Astıkaya sebebi nefret olur, akıbet vasıtayı vahşet olur. Dostunu bir şakaya kurban etme ki tuz ekmek hakkını ara yerden kaldırıp atmış olmayasın. Bunlar samimi dostluklar için nefret sebebi olur. Sonunda mutlaka bir kötülüğe yol açar.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi.
2: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye'yi samimiyetle menzile ulaştıracağız, huzurlu Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi İran'daki ateşkes süreci, Suriye'deki istikrar ortamı ve Lübnan'a yönelik İsrail'in saldırıları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki ateşkesin uzatılmasını desteklediklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aramızda çok iyi bir ilişki var yorumunu yaptı. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel su mutfilosundan yoluna devam eden tekneler de işgalci İsrail güçlerinin hedefi oldu. Böylece filodaki 85'i Türk, 428 aktivistin tamamı uluslararası sularda alıkonularak İsrail'e götürüldü. Milli Savunma Bakanlığı aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi. İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, hukuksuzca gözaltına alınan ve işkence edilen Sumutlu aktivistlere terör destekçileri dedi. Skandal açıklamalarına devam eden Ben Gvir, İsrail askerlerinin kötü muamelesini olması gereken budur diyerek savundu. İlkanlı ortağı Netanyahu'ya da seslenerek aktivistlerin hapishanelere atılması gerektiğini söyledi. Hatay'ın Antakya ilçesinde aşırı yağışla birlikte heyelan meydana geldi. Göçük altında kalan 3 kişi yaralı kurtarılırken maalesef bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ karayolundaki köprü de çöktü. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, hac organizasyonu kapsamında yürütülen hizmetleri bizzat yerinde incelemek üzere Medine'ye gitti. Koordinasyon merkezlerini ziyaret eden Başkan Arpaguş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Cidde'de düzenlenen Büyük Hac Sempozyumuna da katıldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 28, Eskişehir 19, Trabzon 18, Erzurum 14, Diyarbakır ve Şanlıurfa 21 derece. Dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 42, Kudüs 19, Lefkoşa 24, Gümüşhane 22, Saraybosna 15 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Diyanet TV ile ortak yayını dinliyorsunuz.
1: Aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz hamdü senalar ediyorum. Salat ve selam gönderiyorum. Değerli arkadaşlar, basınımızın kıymetli mensupları, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, selameti, bereketi üzerimize olsun.

Mekke-i Mükerreme'ye, kutlu şehir Mekke'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, kutlu bir şehirdeyiz. Mübarek bir beldedeyiz. İnsanoğlunun yeryüzü serüveninin başladığı yerde, vahyin merkezi ve kalbi olan Mekke-i Mükerreme'deyiz. İnsanlık tarihi bu şehirde başladı. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam bu topraklarda yaşadı. Yeryüzündeki ilk mabet burada inşa edildi. Bu şehir, bu kutlu şehir Hazreti Adem'den beri nice peygamberlerin risaletine şahitlik etti. Hazreti İbrahim insanları hacca buradan davet etti. Tevhid mücadelesinin meşalesini burada yaktı. Bu topraklar Hazreti İbrahim'in iman ve sadakatine, Hazreti İsmail'in samimiyet ve teslimiyetine tanıklık etti. Onun için Mekke, yüce kitabımızda Ümmül Kura, yani şehirlerin anası olarak isimlendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de emin bir belde olarak da nitelendirilen bu kutlu şehir, bizzat Allah tarafından harem kılınmış, mukaddes kabul edilmiştir. Cenab-ı Hak, ziraata elverişsiz bu kurak beldeye, Kabe'nin hürmetine rahmet hazinelerinden sayısız nimetler ve güzellikler ikram etmiştir. Burayı fazlu keremiyle bereketlendirmiştir. Bu yüzden buraya mükerrem kılınmış, değer verilmiş ve kendisine ikram edilmiş şehir anlamında Mekke'yi mükerreme diyoruz. Bu mübarek belde en çok da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aziz hatıralarının şahidi olan şehirdir. Alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa bu şehirde doğdu. Onun vasıtasıyla insanlığa gönderilen son vahiy Kur'an-ı Kerim burada nazil oldu. Yüce dinimiz İslam'ın insanlığa tebliği bu şehirde başladı. Peygamber Efendimizin risaleti sadece Mekke'nin talihini değil, tarihin akışını da değiştirmiştir. Zira rahmet peygamberi burada başlattığı mücadeleyle rahmet, merhamet ve güzel ahlak üzerine bir toplum inşa etti. Çeşitli ırk ve kültürlere mensup milletlerin bir arada, güven içinde, kardeşçe yaşayabileceği bir devlet ve bir medeniyet kurdu bu topraklarda. Bu medeniyet, asırlar boyu ilim, irfan ve hikmetle insanlığın yolunu aydınlattı. Yeryüzünü adalet, şefkat ve merhametle yeniden buluşturdu. Dolayısıyla burada bulunduğumuz süre zarfında bu medeniyete kaynaklık eden değerleri daha yakından tanımaya çalışmalıyız. İslam'ın hayat ve medeniyet tasavvurunu, bu kadim mirasın insanlığın ufkuna sunan, sunmanın gayreti ve çabası içerisinde olmalıyız. Bu noktada siz değerli basın mensuplarımızın çalışmalarını önemsiyoruz. Buradan geçeceğiniz her haber, yazı ve görüntü hem hac ibadetinin ulvi atmosferinin hem de yüce dinimiz İslam'ın evrensel değerlerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in lisanıyla Rabbimizin hac için yaptığı davet elbette sadece bir mekana, bir şehre, bir beldeye yapılan davet ve çağrı değildir. İnsanların Allah'ın evine, Beytullah'a davet edilmesi,

Rabbini tanıma, Rabbini bilme, özüne varma ve kendini yeniden inşa etme sürecidir. Hac bir arınma ve yenilenme fırsatıdır. İnsan burada geçmişiyle yüzleşerek hata ve günahlarından arınma imkanı bulur. Alemlerin Rabbine yönelerek samimi bir tövbe, dua ve yakarışlarla ilahi affa mazhar olma fırsatı bulur. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mebrur bir haccın insanı annesinden doğduğu günkü gibi günahsız kılacağını müjdelemişlerdir. Hac ibadeti aynı zamanda bir sadakat ve teslimiyet nişanesidir. Müminler burada Cenab-ı Hakk'a olan bağlılıklarını teyit ederek onun hükmüne ram olduklarını ilan ederler. Kabe'yi tavaf etmek, Safa ve Merve arasında sa'y etmek, şeytan taşlamak gibi ibadetlerin her biri Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer validemiz ve Hazreti İsmail'in Allah'a olan teslimiyet ve sadakatini bizzat yaşayarak hayatımıza taşımanın sembolik ifadeleridir. Diğer yandan bu görkemli ibadet tüm insanların Allah katında eşit olduğuna da işaret etmektedir. Bu ibadet esnasında bürünülen ihram, makam, mevki, mal, mülk, dil, ırk gibi dünyevi tüm farklılıkları ortadan kaldırmakta ve insanların kulluk ekseninde eşit olduğunu ihsas etmektedir. Bilhassa milyonlarca insanın aynı anda Allah'a yöneldiği Arafat vakfesi, adeta ölümden sonraki dirilişi ve mahşer meydanını hatırlatmaktadır. Bu ihtişamlı manzara bizlere dünya hayatının geçiciliğini ve asıl yurdumuzun ahiret olduğu bilincini aşılamaktadır. Kıymetli kardeşlerim, hac cihan şümül bir kardeşlik buluşmasıdır. Dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar ümmet şuuruyla tek bir çatı altında toplanırlar. Coğrafi ve kültürel farklılıklar ortadan kalkar. Milyonlarca Müslüman aynı amaç ve duygularla kardeşçe yan yana saf tutarlar. Her bir Müslüman tüm dünyayı saran bir inanç ailesinin, devasa bir ümmetin değerli bir parçası olduğunu derinden hisseder. Bu hissiyat küresel çapta barış ve kardeşlik bağını pekiştiren bir unsurdur. İnanç, düşünce ve ahlak boyutuyla hac ibadeti İslam'ın evrensel ilkelerinin bireysel ve toplumsal düzeyde resmedildiği muazzam bir tablo gibidir. Mühim olan bu tabloyu hayatın tamamına taşıyabilmektir. Zira bugün dünyamız ağır sınamalardan geçmekte, maddi ve manevi bunalımların kıskacında kalan insanlık kendisine bir çıkış yolu aramaktadır. Şimdi bizler insanlığı içine düştüğü bunalımlardan kurtaracak ahlak ve değerlerin neşet ettiği topraklarda bulunuyoruz. Ve söz konusu kurtuluş ilkelerini yeniden insanlığa takdim etme sorumluluğunu taşıyoruz. Elbette bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirebilmenin yolu tevhide inananların vahdette buluşmasından geçmektedir. Bu sebeple her birimiz öncelikle haccın sosyal açıdan en önemli yansıması olan vahdet şuurunu güçlendirmenin, Müslümanların birlik ve beraberliğini pekiştirmenin çaba ve gayretinde olmalıyız. Çünkü dünya mazlumlarının yüzünün gülmesi, yeryüzünü kuşatan küresel sorunların çözüm bulması, Filistin'in, Gazze'nin kurtulması ancak Müslümanlardaki vahdet şuurunun güçlenmesiyle mümkün olacaktır. Değerli basın mensubu kardeşlerim, hac çeşitli zorlukları olan meşakkatli bir ibadettir.
Diyanet İşleri Başkanlığı

0: olarak vatandaşlarımızın hac ibadetini her yönüyle en güzel şekilde yerine getirmeleri ve evlerine sağ salim, sevdiklerine sağ salim dönmeleri için azami çaba ve gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda hac ibadetini bir eğitim sürecine, bir aydınlanma iklimine dönüştürmek istiyoruz. Alanında yetkin hocalarımızdan oluşan özel bir fetva ve irşat ekibimiz var. Bununla birlikte 394 kafile başkanı, 1836 din görevlisi ve 445 kadın irşat görevlisi hocalarımızla sahadayız. Gerek hac ibadetine mahsus konularda, gerekse diğer dini hususlarda hacı adaylarımızı bilgilendirmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Hac mevsimi boyunca sağlık personelimizle birlikte 4000'i aşkın kişiden oluşan güçlü bir ekiple Mekke'de ve Medine'de hacılarımıza hizmet ediyoruz. Bu sene %52'si kadın, %48'i erkek olmak üzere 84.942 vatandaşımız hac ibadetini eda etmek için kutsal topraklarda olacak. Bu sene hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60. Bugün itibariyle hacı adaylarımızın büyük çoğunluğu Mekke ve Medine'ye, kutsal topraklara intikal etmiş bulunmaktadır. İntikallerimiz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Türkiye'den son kafilemiz bugün yola çıkıyor. Birkaç gün içerisinde tüm hacı adaylarımız bu mübarek beldeye ulaşmış olacak Allah'ın izniyle. Hacı adaylarımızın sağlığını son derece önemsiyoruz. Bu çerçevede Mekke'de bir sağlık merkezimiz ve 17 sağlık ocağında, Medine'de ise 3 sağlık ocağında alanında uzman hekimlerimizle hacılarımıza sağlık hizmeti veriyoruz. Arafat'ta ve Müzdelife'de de sağlık hizmetlerimiz devam edecek. Arafat hazırlıklarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Hacılarımızın iaşesinden konaklayacağı çadırlara, intikallerinden sağlık hizmetlerine varıncaya kadar Arafat sürecinin her aşamasını titizlikle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın hac ibadetini en güzel şekilde yerine getirmeleri için çalışıyoruz. İnşallah 25 Mayıs Pazartesi günü saat 14 itibariyle Arafat'a intikallerimiz başlayacaktır. Bu noktada Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile yakın bir işbirliği içinde olduğumuzu da özellikle vurgulamak isterim. Bu vesileyle hacı adaylarına yönelik hizmetlerinden dolayı dost ve kardeş ülke Suudi Arabistan'ın başta Sayın Hac ve Umre Bakanı Tevfik Errebi'a olmak üzere bütün yetkililerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, şu ana kadar hac için kutsal topraklarda bulunan 10 vatandaşımız vefat etmiş bulunmaktadır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Sözlerime son verirken hem burada görev ve hizmetlerimizin hem de hac ibadetimizin kolay ve bereketli geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Dualarımızın makbul, haccımızın mebrur olmasını diliyor. Bizleri bütün hacılarımızla beraber sıhhat ve afiyet içinde ailelerimize kavuşturmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.
1: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş'un konuşmasını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

babam efsane. Annem, babam kardeşim için, anneannem için kuşları lazım işte.

İyi günler Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan katılıyorum. Umut Mürare'den Güller Açmasa da ezgisini çok sevdiğim eşim için istiyorum. İyi ki varsınız Diyanet Radyo. Sizleri çok severek dinliyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye'yi samimiyetle menzile ulaştıracağız, huzurlu Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi İran'daki ateşkes süreci, Suriye'deki istikrar ortamı ve Lübnan'a yönelik İsrail'in saldırıları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki ateşkesin uzatılmasını desteklediklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aramızda çok iyi bir ilişki var yorumunu yaptı. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundan yoluna devam eden tekneler de işgalci İsrail güçlerinin hedefi oldu. Böylece filodaki 85'i Türk, 428 aktivistin tamamı uluslararası sularda alıkonularak İsrail'e götürüldü. Milli Savunma Bakanlığı aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi. İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, hukuksuzca gözaltına alınan ve işkence edilen Sumutlu aktivistlere terör destekçileri dedi. Skandal açıklamalarına devam eden Ben Gvir, İsrail askerlerinin kötü muamelesini olması gereken budur diyerek savundu. Eli kanlı ortağı Netanyahu'ya da seslenerek aktivistlerin hapishanelere atılması gerektiğini söyledi. Hatay'ın Antakya ilçesinde aşırı yağışla birlikte heyelan meydana geldi. Göçük altında kalan 3 kişi yaralı kurtarılırken maalesef bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ karayolundaki köprü de çöktü. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, hac organizasyonu kapsamında yürütülen hizmetleri bizzat yerinde incelemek üzere Medine'ye gitti. Koordinasyon merkezlerini ziyaret eden Başkan Arpaguş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Cidde'de düzenlenen Büyük Hac Sempozyumuna da katıldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 28, Eskişehir 19, Trabzon 18, Erzurum 14, Diyarbakır ve Şanlıurfa 21 derece. Dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 42, Kudüs 19, Lefkoşa 24, Gümüşhane 22, Saraybosna 15 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Evlenmek, hayatı paylaşmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şeyden dolayı evlenilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanı seç. Aksi halde fakr-ı zarurete duçar olursun. Sevgili Peygamberimiz özellikle gençlerin evlilik hayatıyla yakından ilgilenmiş, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunmuştur. Evlenmeye gücü yetenlerin gecikmeksizin evlenmelerini tavsiye etmiştir. Çünkü evlilik iffetli, huzurlu ve güvenli bir hayatın temel taşıdır. Nesil emniyeti, temiz ve sağlıklı bir toplum ancak bu sayede güvence altına alınabilir. Bu bağlamda Abdullah bin Mesud'un anlattığına göre Allah Resulü bir gün çevresindeki gençlere şöyle buyurmuştur. Ey gençler topluluğu! Evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır. Bekarların evliliği konusundaki sorumluluğu bütün müminlere yükleyen Yüce Allah şöyle buyurur. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Peygamber Efendimiz de iyi erkeklerle iyi kadınları birbirleriyle evlendirin buyurarak ilahi emri bir kez daha teyit etmiştir. Yine Peygamberimizin ifadesine göre Yüce Allah'ın iffetini korumak için evlerine yardım etmesi bir haktır. Allah Resulü bizatihi insanların aile hayatlarını yakından takip ederek bu emri uygulamaya çalışmıştır. Onun yolundan giden sahabe de gençleri evlendirme konusunda duyarlı davranmıştır. Sahabe içerisinde imkanı olduğu halde evlenmeyen genç olmadığı gibi, eşini kaybedenlerin veya eşinden ayrılanların da uzun süre dul kalmadıkları, bir an önce evlenmeye çalıştıkları görülmüştür. Evliliğin ne denli önemli olduğunu bildikleri için onlar bu konuda daima birbirlerine yardımcı olmuşlardır. Örneğin Osman bin Affan, henüz genç olan Abdullah bin Mesud'u Mina'da bir kenara çekerek arzu ederse kendisini evlendirmek istediğini belirtmiş, İbni Abbas ise Said bin Cübeyr'e evlenmesini tavsiye etmiştir. Bazı dini inanç mensuplarınca bir tür dindarlık belirtisi olarak görülen bekar kalma, ruhbanlık, tebettül İslam'da hoş görülmemiştir. Evlilikle ilgili bazı yanlış anlayış ve uygulamaları düzelten Peygamberimiz, dini kaygılarla da olsa evlilikten uzak durulmasına karşı çıkmıştır. Tıpkı Osman bin Mazun gibi daha fazla ibadet edebilmek amacıyla ailesini ihmal eden güzide sahabisi Abdullah bin Amr'a yaptığı uyarılar bunun açık bir örneğidir. Ancak tarih boyunca İslam alimleri arasında ekonomik yetersizlik, ilmi yoğunluk ve diğer bazı sebeplerle az da olsa evlenmeyenler olmuştur. Çeşitli asırlarda Taberi, Zemahşeri, Nevevi, İbn-i Teymiye ve Muhammed Hamidullah gibi hayatlarını tamamen ilme vakfeden bekar alimlere rastlanmaktadır. Şüphesiz ideal ve yaygın olan tutum, Hazreti Peygamber'in yolunu izlemektir. Evlilikte çoğu zaman göz önünde bulundurulan tercih sebepleri zenginlik, soyluluk, güzellik ve dindarlıktır. Ancak insanlar genellikle geçici vasıflar olan zenginlik, soyluluk ki günümüzde bunun yerine kariyer evliliği almıştır ve fiziksel güzelliğe önem verirler ve esas kalıcı olan ahlak güzelliğini ve dindarlığı ihmal ederler. Peygamber Efendimiz, kadınla dört şey için evlenilir. Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanı seç ki iki elin bereket görsün buyurarak, evlenecek kişileri geçici heveslere ve zevklere kapılmama konusunda uyarmış
dindarlık ve huy güzelliğini öncelik olarak değerlendirmelerini, bu sayede berekete nail olmalarını istemiştir. Çünkü kadınla ruhi kaynaşmayı sağlayan, şekli ve zahiri beraberliği samimi kılan, onun iffetidir yani kötü huylardan uzak, temiz ve pak bulunması, çirkin sayılan şeylerden arınmış olmasıdır. Aynı durum erkekler için de geçerlidir. Bu yüzden eş sevgisi sadece geçici olan fiziki güzelliğe bağlanmamalıdır. Zira fiziksel güzelliğin gün gelip yok olmasıyla insan en muhtaç olduğu dönemde beklediği ilgi ve sevgiyi kaybedebilir. Kadının en cazip yanı ve asıl güzelliği ise kadınlığa has zarafet ve nezaket içindeki davranışlarıdır. En değerli yönü de samimi ve nurani şefkatidir. Onun bu güzelliği ömrünün sonuna kadar artarak devam eder. Bu kalıcı güzelliği sayesinde ona olan sevgi muhafaza edilmiş olur. Ancak genç sahabi Cabir'e yaptığı gibi Peygamberimizin evlilikle ilgili gençlere tavsiyelerinde duygusal yakınlığa ve fiziksel güzelliğe de yer verdiği bilinmektedir. Evlenecek çiftler, rızkı verenin Allah olduğunu hatırlamalı, ekonomik endişelerin evliliklerini zedelemesine izin vermemelidirler. Aileler de bu konuda anlayışlı davranmalı, evliliği kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapmalıdırlar. En hayırlı nikah, en kolay olanıdır hadisi, hem evlenecek çiftlere hem de ailelerine rehber olmalıdır. Aksi takdirde evlilik yolu tıkanır, toplumda bozulma ve ahlaki çöküntü başlar. Günümüzde evliliklerin çok pahalı olması sebebiyle evlenmek istedikleri halde evlenemeyen Müslüman gençlerin durumu bazı ülkelerdeki en önemli sosyal problemler arasında sayılabilmektedir. Ekonomik nedenlerle sıcak bir aile yuvası kuramadan orta yaşlara giren bu kimselerin hayattan beklentileri, ümitleri, hayalleri, planları tükenebilmektedir. Bu durum onları bazen psikolojik rahatsızlıklara, bunalımlara, hatta intihara, bazen de nefse uyup evlilik dışı ilişkilere sürükleyebilmektedir. Netice olarak İslam, iffetli bir toplum oluşturmak için evlilik dışı ilişkileri şiddetle yasaklamış, buna karşın evliliği özendirmiş ve kolaylaştırmıştır. İslam'a göre doğal ve fıtri bir gereklilik olan evlilik, hem kadın ve erkek için huzur ve sükun kaynağıdır, hem de yeni nesillerin sağlıklı olarak yetişebileceği en uygun ortamdır. Yapılan ideal bir evlilik, eşlerin hem dini hayatlarını hem de ırzlarını ve nesillerini koruma altına alacaktır. Müslüman bir bireyin mutluluğu, uygun bir evlilikle, huzurlu bir toplumsa, sağlam temeller üzerine kurulmuş aile yuvalarıyla sağlanacaktır. Diğer bir ifadeyle ailenin korunması, toplumun da korunması ve toplumun geleceğe ümitle bakabilmesi anlamına gelecektir.

Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 4 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 8 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyeti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam, Kur'an kıssalarında zikredilen isimler arasındadır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etmesi olayında isim zikredilmemekle birlikte bu evladının Hazreti İsmail olduğu bilinmektedir. Hazreti İsmail büyüyünce Hazreti İbrahim'in gördüğü bir rüyada ondan çocuğunu kurban etmesi istenir. Bu durumu oğluna anlatınca oğlu İsmail babasından emredileni yapmasını ister. Kendisinin de bu duruma sabredeceğini söyler. Hazreti İsmail teslimiyeti babasından öğreniyordu. Babası Rabbine nasıl teslim olduysa o da öyle teslim olmuştu. Nasıl sabrettiyse Rabbinin emrine o da öyle sabretmişti. Teslimiyet, saygı ve sabır. Bu üç unsur derin bir sevginin tezahürü değil miydi? Babanın evlada her duası ve evladın babaya her itaati, baba ve oğul arasındaki içten sevgi bağını gösteriyordu bize. Hazreti İsmail, bir evladın babasına sevgisini göstermesi konusunda en güzel örneklerden biridir.

0: Bir ayet. Resulüm, kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o sözüne sadıktı. Resul ve Nebi'ydi. Meryem Suresi 54. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Bizim Aile Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Reklam.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Reklam.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 32. Bölüm. En Büyük Dilim.
3: Tekir'in önüne de bir şeyler verin ayol. Ayaklarıma dolanıp duruyor hayvancağız.
4: O iş bende babaanne. Pisi pisi. Gel Tekir, sesime gel.
5: Ben de çayları dökeyim bari.
6: Anne, kahvaltıya başlayalım mı yoksa babamla Tahsin'i bekleyelim mi?
3: Onlar baba oğul bir şeyler yiyip erkenden çıktılar kızım. Biz kahvaltıya başlayalım.
5: Öyleyse bu senin çay bardağın babaannem.
3: Sağ olasın yavrum.
4: Hani benim bardağım abla?
5: Al, bu da senin bardağın. Dikkat et de elin yanmasın ama.
6: Oğlum, şu sıralar arkadaşın Yakup'tan hiç söz etmiyorsun. Küstünüz mü yoksa?
4: Anne, bırak da az kafamızı dinleyelim.
5: Ha, ne o kardeşim? Daha düne kadar Yakup'la bugün şunu yaptık. Yok, Yakup'la dün halı sahada oynadık diye ballandıra ballandıra anlatıyordun. Yoksa aranıza kara kedi mi girdi? Ay, bu da hemen üstüne alınıyor. Ben sana mı dedim Tekir?
6: Belki de aranızda bir şeyler olmuştur. Sahi Mutlu, ne oldu da Yakup'un adını artık ağzına almaz oldun?
4: Anne, Yakup komşularımızın bahçesinden hep izinsiz meyve koparıyor. Yapma diyorum, yapıyor. Artık o hangi yanlışı yaparsa yapsın bir daha onu asla uyarmayacağım.
6: Tamam, anladım ben. Her koyun kendi bacağında nasılsın demek istiyorsun sen.
5: Galiba sevgili kardeşim kendi bacağında nasılan koyunların bir müddet sonra kokmaya başladığını bilmiyor anne.
4: Dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Biraz daha açık konuşursanız iyi olacak.
6: Öyleyse ben anlatmaya başlıyorum. Anne?
3: Anlat kızım.
6: Dinle oğlum. Eski zamanlarda yaşayan bir İslam aliminin sohbet halkası bir hayli kalabalık olurmuş. Yine bu sohbetlerden birini yapan alim, yapılan haksızlıklara ve kötü durumlara karşı duyarlı olmaktan bahsediyormuş. Sohbet sırasında...
5: Konunun önemini kavrayamayan biri söze girerek, "Bırakın da efendim, her koyun kendi bacağında nasılsın?" demiş.
4: Sonra ne olmuş?
6: Sohbet halkasında bulunan birkaç kişi de aynı şeyi söyleyince alim, tekrar söze girip şöyle demiş.
5: Madem böyle düşünüyorsunuz, öyleyse bir koyun kesin. Sonra da kestiğiniz bu koyunu şu ağaca asıverin.
6: Anne, istersen gerisini de sen anlat. Ben de bu arada yumurtalı ekmek kızartmalarını çevireyim.
5: Sen otur, o işi ben yaparım anne.
6: Asıl sen otur kızım. Sofrayı hazırladın zaten. Çayı da demleyip herkesin bardağına döktün. Bırak da bu işi ben yapıvereyim.
4: Babaanne, sonra ne olmuş peki?
3: Sonra... Her koyun kendi bacağından asılsın diyenler alimin dediği gibi yapmışlar. Yani kestikleri bir koyunu belirtilen ağacın bir dalına asıp evlerine dağılmışlar.
5: Derken günler sonra çürümeye başlayan koyunun kokusu herkesi rahatsız etmeye başlamış.
3: Bu kez de aynı topluluk alimin kapısını çalıp bu kokudan duydukları rahatsızlığı dile getirmişler. Alim gelenlere şöyle demiş. Sahi ne demişti Selma?
5: Şöyle demiş babaanneciğim. Her insanın kendi davranışından ve suçundan sorumlu olduğu doğrudur. Lakin biz hata yapan ve bunu alışkanlık haline getiren bu insanları uyarmazsak, yani çevremizdeki kötülüklere mani olmazsak, o fenalığın kokusu herkese bulaşır.
4: Peki ya daha sonra ne olmuş?
3: Ne olacak aslan torunum? Alimin bu konuşmasından sonra koyun cesedini kaldırıp rahat bir nefes almışlar. O kimseler alimin ne demek istediğini hakkıyla anlamış mıdır bilinmez. Ama en azından bizim ne demek istediğimizi sen anlamışsındır inşallah.
4: Elbette anladım babaanne.
5: Peki ne anladın?
4: Siz bana kısacası Yakup'la arkadaşlığını kesme demek istiyorsunuz. Nasıl? Doğru anlamış mıyım abla?
5: İşte.
4: Nasıl işte?
6: Bütün söylediklerimizden sadece bunu mu anladın oğlum?
4: Bir de Yakup'u tatlılıkla uyarmaya devam etmeliyim. Nasıl? Bu kez doğru anlamış mıyım?
6: Aferin benim zeki oğlum. O zaman ne yapıyoruz? Yumurtalı ekmek kızartmasından en büyük dilimi senin tabağına bırakıyoruz.
4: Oo, ödül olarak yani.
5: Aa, ama anne, en büyük kardeş ben olduğuma göre en büyük dilim benim payıma düşer.
3: Büyük demişken kızım, şu anda buranın en büyüğü kim?
5: Tabii ki sensin babaanne.
3: Öyleyse gelin, en büyük dilimi ben isterim. Şöyle en yumuşacık yerinden olsun.
5: Anne, o büyük dilimi tekir de istiyor.
4: Ah, tekir, bir sen eksiktin.
1: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
7: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, akla ziya, akla...

Enes radıyallahu anh anlatmaktadır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir hakarette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la beraber namaz kıldı. Namaz bittikten sonra ise tekrar, "Ey Allah'ın Resulü, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah suçunu itiraf eden bu adama, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. Adamın evet cevabını vermesi üzerine Efendimiz ona, "Öyleyse bağışlanmışsındır," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, ey ashabım, ben size bir babadan daha şefkatli ve merhametliyim. Hepiniz benim cüzlerimsiniz. Neden cüz'ü külden ayırıyorsunuz? Bir cüz külden ayrılınca hiçbir işe yaramaz. Bir uzuv bedenden kesilince murdar olmaz mı? Külden ayrılan cüz tekrar kül ile birleşmedikçe ölü kalır. Candan haberi olmaz. Külden ayrılan cüz hareket etse bile bu hal onun diriliğini göstermez. Çünkü yeni kesilmiş bir uzuv da kımıldar, oynar. Cüz külden ayrılınca bir tarafa gider, gayip olur. Fakat kül onun ayrılmasıyla noksan olmaz.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye'yi samimiyetle menzile ulaştıracağız, huzurlu Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi İran'daki ateşkes süreci, Suriye'deki istikrar ortamı ve Lübnan'a yönelik İsrail'in saldırıları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki ateşkesin uzatılmasını desteklediklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aramızda çok iyi bir ilişki var yorumunu yaptı. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundan yoluna devam eden tekneler de işgalci İsrail güçlerinin hedefi oldu. Böylece filodaki 85'i Türk, 428 aktivistin tamamı uluslararası sularda alıkonularak İsrail'e götürüldü. Milli Savunma Bakanlığı aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi. İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, hukuksuzca gözaltına alınan ve işkence edilen Sumutlu aktivistlere terör destekçileri dedi. Skandal açıklamalarına devam eden Ben Gvir, İsrail askerlerinin kötü muamelesini olması gereken budur diyerek savundu. Eli kanlı ortağı Netanyahu'ya da seslenerek aktivistlerin hapishanelere atılması gerektiğini söyledi. Hatay'ın Antakya ilçesinde aşırı yağışla birlikte heyelan meydana geldi. Göçük altında kalan 3 kişi yaralı kurtarılırken maalesef bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ karayolundaki köprü de çöktü. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, hac organizasyonu kapsamında yürütülen hizmetleri bizzat yerinde incelemek üzere Medine'ye gitti. Koordinasyon merkezlerini ziyaret eden Başkan Arpaguş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Cidde'de düzenlenen Büyük Hac Sempozyumuna da katıldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 28, Eskişehir 19, Trabzon 18, Erzurum 14, Diyarbakır ve Şanlıurfa 21 derece. Dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 42, Kudüs 19, Lefkoşa 24, Gümüşhane 22, Saraybosna 15 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Hayatın içerisinde insanların üstlenmiş oldukları önemli vazifeler, görevler, fiiller vardır. Hem hayatta yüklenilen farklı sorumlulukları böyle ifade edebileceğimiz gibi aslında ibadetler de insana verilen ve insanın yaptığı ve tamamladığı anda huzur bulduğu eylemlerdir. Yüce kitabımızda Bakara suresinin 127. ayeti kerimesinde yer alan bir bilgi ve yapılan kısa bir dua var. Bugün bu duayı beraberce hatırlamak ve üzerinde konuşmak istiyorum. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı, tamamlıyorlardı ve ardından şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Değerli kardeşlerim, Kabe-i Muazzama'yı inşa etme, yapma, tamamlama, Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'e verilen önemli bir görev, vazife. Ve bu önemli görevi, bu önemli vazifeyi, kendilerine verilen emaneti tamamlamış olmanın ve yapmış olmanın huzuruyla Cenab-ı Allah'a sığınıyorlar. Ve bu bize bir örnek olarak sunuluyor bir anlamda ve deniliyor ki bu bağlamda size de verilen görevler, vazifeler, emanetler tamamlandığında, bir iyilik yaptığınızda, bir güzellik yaptığınızda, bir doğru davranışta bulunduğunuzda bunun ardından bu duayı yapın deniliyor bir anlamda. Bu ibadet de olabilir. Ve ibadetlerin ardından, yani iyi ve güzel işleri yapmanın ardından yapılan duaların kabul olacağına dair Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en makbul duaların ibadetlerin ardından yapılan dualar olduğuna dair sözleri var. İbadet esnasında yapılan dualar olduğuna dair rivayetler var. Bundan dolayıdır ki mesela namazın ardında Peygamber Efendimiz dua etmiştir. Malumunuz tahiyyatla başlayan ve tahiyyatın ardında yapmış olduğumuz dualarla bunu biliriz. Ve bizim ecdadımız yine namaz tamamlandığında namaz kılınan mekanı terk etmeden dua etmeyi, beraberce el açmayı, tesbih çekmeyi önemli bir gelenek olarak bizlere emanet edip bir anlamda bırakmışlardır. Ve camilerimizde namazı tamamlayıp kalktığımızda cemaate iştirak eden vatandaşlarımız bilirler ki namaz kılan insanlar birbirlerine hep buradaki duayı yaparlar. Rabbena takabbel minna. Rabbimiz bunu bizden kabul eyle anlamına gelen bu duayı Arapça veya Türkçesiyle takabbel Allah deriz birbirimize mesela camide. Veya Allah kabul eylesin deriz. Yani biz bir eylem yaptık ama, ortaya bir şey koyduk ama, bir görevi, vazifeyi tamamladık ama Rabbimizin kabul etmesi önemlidir. Asıl olan odur. Yani sevdiğinize bir hediye verirsiniz, bir şey gönderirsiniz. Gençlerimiz sevmiş oldukları hanımefendilere hediyeler gönderirler. Nişanlılarına, nişanlılık döneminde evlilik tekliflerinde bulunurlar. Teklifte bulunmak önemlidir. Hediyeyi göndermek güzeldir. Ama o güzelliğin tamamlanması karşı tarafın kabulüyle kuşkusuz taçlanacak ve tamamlanacaktır. O sebeple eylemi yapmak, fiili yapmak, ibadeti yapmak kuşkusuz çok önemli. Ama bunun taçlanması, kıymetlenmesi Rabbimizin kabulüyle olacaktır. O yüzden yaptığımız güzel işlerin tamamlanabilmesi için bu dua etme geleneği bizde de var. İşte oruçta, oruç esnasında, orucu tamamladığımız anda iftar sofrasında duanın önemine neden dikkat çekiliyor? Çünkü biz bir günü, uzunca geçen zaman dilimini, saatleri Rabbimizin rızasını kazanmak için bir ibadet dikkati bilinciyle geçirip sürdürüyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Yemeği, içmeyi, nefsimizin arzularını sırf Rabbimiz için terk edip bırakıyoruz. Biz bize düşeni yapıyoruz, kulluğumuzu ortaya koyuyoruz. Ama bizim bunu yapmamız ve bu eylemi ortaya koymamız elbette önemli ama asıl bu eyleme anlam, kıymet ve değer katacak olan Rabbimizin kabulüdür. O yüzden oruçlarımızda da iftar sofralarında hep birbirimize bu duayı yapmaz mıyız? Allah kabul etsin deriz birbirimize. İşte Allah kabul etsin duası Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in yaptığı duadır bir anlamda. Kabe inşası sonrasında. Biz de o geleneği, o güzelliği sürdürür ve bir ibadet, bir güzelliği yaptığımızda, infakta bulunduğumuzda, zekat verdiğimizde, bir bağışta bulunduğumuzda, bağışı kabul edenler, alanlar, çevremizdekiler hep bize ne derler? Allah kabul etsin. Kurban kestiğimizde, kurban kesme eylemini tamamladığımızda hep Allah kabul etsin deriz. İbadetlerin Rabbimiz tarafından kabulü önemli. Ya Rabbimiz kabul etmezse halimiz ne olur? O yüzden Rabbimizin rızasını kazanma dışında bir amaçla bu eylemleri, fiilleri asla yapmamalıyız. Hayatta yaptığımız güzellikleri, bize verilen emanetleri hakkıyla yerine getirme gayretimizi hep Rabbimizin rızasını kazanma arzusuyla kullanıp ortaya koymalıyız. Ve ayeti kerimenin sonunda Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in söylemiş oldukları, dile getirdikleri bir başka ifade var. İnneke entes semi'ul alim. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ya Rabbi, yaptığımızı biliyorsun, söylediğimizi biliyorsun, her şeyden haberdarsın. Neyi neden yaptığımızı biliyorsun, zihnimizden geçirdiğini biliyorsun. Haberdar olmadığın hiçbir şey yok ve bütün bunlardan dolayı yapmış olduğumuz bu eylemi bizden kabul eyle diye dua etmişler. Biz de hayatta yapmış olduğumuz bütün güzelliklerin kabulünü, Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olmasını talep ediyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin ve bizleri bu ibadetlerin mükafatıyla dünyada ve ahirette buluştursun inşallah. Allah'a emanet olun efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Merhabalar, sevgiler, saygılar değerli Diyanet Radyo dinleyenleri. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programı başlıyor. Dinim İslam adlı eserimizi bugün sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. En son programımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kişiliğinden, örnekliğinden bahsediyorduk. Bugün ilk olarak kulaklarınıza Efendimizin bir gününü anlatacağız. Sevgili dostlar, Efendimiz gününü üçe bölerdi. Bir kısmını ibadetle, bir kısmını ümmetinin işleriyle, geri kalan zamanını da kendi işleriyle geçirirdi. Sabah namazından sonra diz çökerek oturur, güneş doğana kadar öylece kalırdı. Daha sonra ashabı onun çevresine oturur, onun nasihat ve öğütlerini dinlerlerdi. Bu sohbetlerin ardından genellikle ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtılması, ganimet mallarının paylaştırılması gibi toplumu ilgilendiren işleri yapardı. Çoğu zaman güneş biraz yükselip gün ilerleyince kuşluk namazını kılar, sonra evine giderdi. Evde bulunduğu saatlerde ev işlerine yardımcı olurdu. Evinin, ailesinin işlerini kendisi görür, bu konuda kimsenin yardımını kabul etmezdi. Hazreti Ayşe annemizin ifadesiyle, evde sıradan bir insan ne yapıyorsa onu yapardı. Yırtık elbiseleri diker, ayakkabısı sökülmüşse kendi eliyle tamir eder, süt sağar, devesinin bakımıyla ilgilenir, evi temizlerdi. İkindi namazından sonra eşlerinin yanına gider, hepsinin yanında bir müddet kalırdı. Eşleriyle ilgilenir, onlar için faziletlerin en üstününü arzular, sevgi, şefkat ve ilgisiyle elinden geleni yapardı. Akşamları Peygamber Efendimiz hangi eşinin odasındaysa bütün eşleri orada toplanıp görüşürlerdi. Yatsı namazından sonra konuşmayı sevmez, dinlenmeye çekilerek uyurdu. Gecenin üçte biri veya yarısı geçtikten sonra uyanırdı. Başucunda duran misvakıyla dişlerini temizler, abdest alır ve ibadetle meşgul olurdu. Bundan sonra secde ettiği yere başını koyarak biraz daha uyurdu. Güzel ahlakın örneği olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, diğer insanlarla ilişkilerinde nazik, şefkatli ve merhametliydi. Her zaman güler yüzlü ve mütevazıydı. Ashabıyla karşılaştığında önce o selam verir ve karşısındakiyle tokalaşırdı. Karşısındaki elini bırakıncaya kadar da elini bırakmazdı. Birisi onunla konuştuğunda ona doğru döner ve muhatabının sözü bitinceye kadar yüzünü çevirmezdi. Hasta olan arkadaşlarını ziyaret eder, komşuluk ilişkilerine önem verirdi. İzin verilmedikçe birinin evine girmez, izin verilmezse geri dönerdi. Gittiği evlerde baş köşeye oturmaktan kaçınırdı. Misafirlerine ise bizzat kendisi hizmet ederdi. Komşu hakkına dikkat ederdi. İyi bir mümin olabilmek için komşularına iyi davranmak, komşunun güvenini kazanmak, pişirdiğinden komşusuna ikram etmek, kendisi için istediğini komşusu için de istemek gerektiğini söylerdi. Sevgili dostlar, Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Komşusunun aç olduğunu bildiği halde tok karnına yatan bana iman etmiş olamaz. Sevgili dostlar, Peygamberimiz aynı şekilde hasta ziyaretlerine büyük önem verirdi. Hastaları ziyaret etmenin Müslümanların önemli görevlerinden biri olduğunu söylerdi. Mutlaka ziyarete gider, hastanın mutlaka halini hatırını sorar, onun için dua ederdi. Hastayı teselli eder, karamsar sözler söylenmesinden hoşlanmazdı. Bir hastanın durumu ağırlaşmışsa, sahabiler Peygamber Efendimiz'e haber verirlerdi. O da hastanın yanına gelerek ruhunu teslim edinceye kadar ona dualarda bulunur ve başında beklerdi. Resulullah Efendimiz tanıdığı başka dine mensup olan hastaları da ziyaret ederdi. Ashabtan biri öldüğünde cenaze evine gider, ölünün bağışlanması için dua eder, cenaze namazını kılar ve eğer hemen defnedilecekse bekler, yoksa geri dönerdi. Müslüman olmasa da önünden geçen bir cenaze varsa ayağa kalkar, yakınlarına acılarını paylaştığını gösterirdi. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır." Değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Bizlere kulak verdiğiniz için, bizlere gönül verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda sevgili Peygamberimizin ibadetlerin yapılmasındaki örnekliğinden ve ahlakından bahsedeceğiz. Umarım sizler de burada olur, bizlere kulak verirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Misafirimiz var. Az sonra.
1: Bir çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye'yi samimiyetle menzile ulaştıracağız, huzurlu Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi İran'daki ateşkes süreci, Suriye'deki istikrar ortamı ve Lübnan'a yönelik İsrail'in saldırıları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki ateşkesin uzatılmasını desteklediklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aramızda çok iyi bir ilişki var yorumunu yaptı. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundan yoluna devam eden tekneler de işgalci İsrail güçlerinin hedefi oldu. Böylece filodaki 85'i Türk, 428 aktivistin tamamı uluslararası sularda alıkonularak İsrail'e götürüldü. Milli Savunma Bakanlığı aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi. İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, hukuksuzca gözaltına alınan ve işkence edilen Sumutlu aktivistlere terör destekçileri dedi. Skandal açıklamalarına devam eden Ben Gvir, İsrail askerlerinin kötü muamelesini olması gereken budur diyerek savundu. İlkanlı ortağı Netanyahu'ya da seslenerek aktivistlerin hapishanelere atılması gerektiğini söyledi. Hatay'ın Antakya ilçesinde aşırı yağışla birlikte heyelan meydana geldi. Göçük altında kalan 3 kişi yaralı kurtarılırken maalesef bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ karayolundaki köprü de çöktü. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, hac organizasyonu kapsamında yürütülen hizmetleri bizzat yerinde incelemek üzere Medine'ye gitti. Koordinasyon merkezlerini ziyaret eden Başkan Arpaguş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Cidde'de düzenlenen Büyük Hac Sempozyumuna da katıldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 28, Eskişehir 19, Trabzon 18, Erzurum 14, Diyarbakır ve Şanlıurfa 21 derece. Dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 42, Kudüs 19, Lefkoşa 24, Gümüşhane 22, Saraybosna 15 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
2: Her sesin tınısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin duygu dolanlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübeyle birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden. Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Çünkü Peygamberimizin emanetidir bizlere. Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın.
0: Halil İbrahim Aşkın 1973 yılında Çorum'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. İTÜ Üniversitesi'nde din sosyolojisi alanında doktora derecesi aldı. Doktor Halil İbrahim Aşkın, 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde Çorum Belediye Başkanı olarak seçildi ve 5 yıl süreyle görev yaptı. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçildi. Aşkın evli ve 4 çocuk babasıdır.

0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Diyanet Radyo'dan Misafirimiz Var programından selamlarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Her hafta olduğu gibi bu haftada Misafirimiz Var programı ile yine bizler mikrofon başında kıymetli konuğumuzla beraber sizlerin kulaklarına ve hanelerine misafir olmaya geldik. Ve bu hafta sizlerle beraber ağırlayacağımız misafirimiz Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın. Kıymetli konuğumuz şu anda stüdyomuzda. Hiç vakit kaybetmeden dönelim. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Reyhan Hanım. Teşekkür ediyorum.
0: Halil İbrahim Bey nasılsınız?
1: Vallahi çok iyiyiz. Tabii Diyanet Radyo'da olmak ayrı bir iyilik hali. Onu yaşıyorum şu anda.
0: Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım nasıl gidiyor hayat? Nasıl geçiyor vakit? Neler söylersiniz?
1: Vallahi bir kere imtihan dünyasında her birimize farklı görevler yüklenmiş durumda. Herkes tek tek doğuyor. Toplu halde yaşıyor ve tek tek ölüyor. Hesabı da herkes kendisi veriyor. Hayatta gayet güzel gidiyor. Şehrimize hizmetkar olma bilinciyle hamdolsun. Ne kadar daha fazla insanımızı memnun edebilirsek bunun telaşı içerisindeyiz. Bu telaşı da seviyoruz.
0: Sayın Başkanım, şimdi bizi kırmadınız. Çorum'dan geldiniz, programımıza misafir oldunuz. İsteriz ki size bir ikramda bulunalım. Çay mı, kahve mi, ne ikram edelim?
1: Çay içeriz tabii ki. Misafir dediğiniz gibi...

0: Ev sahibinin kuzusudur. Çay ikramı da bizim hoşumuza gider, çay olur.
1: Peki, şöyle yapalım mı efendim? Çaylarımız gelene kadar dinleyenlerimize hangi eseri armağan etmek istersiniz?
0: Evet, Fatih Koca hemşerimiz sayılır. Amasyalı, Çorum'a da sık sık gelir. Fatih Koca'dan Beytullah'ta ben.
1: Dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey ile devam ediyor. Efendim, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak ve sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek. Halil İbrahim Aşkın kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı? Neler söylemek istersiniz?
2: Tabii çocukluğumuza doğru geri gittiğimiz cümlesi doğru güzel bir cümle ama ben hala içimdeki çocuğu yaşatanlardan bir tanesiyim. Bu anlamda daha hala çocuk ruhluyum ve çocuk ruhlu olmayı da çok önemsiyorum. Çünkü çocuk samimiyet demek, şefkat demek, güzel, temiz yürekli olmak demek. Hepimizin çocuk tarafı devam etsin diyerek ben sözlerime başlamak isterim. Tabii Çorum doğumluyum, 1973. İyi ki köyde doğmuşum, bunu da ifade edeyim. Yaşamımın ilk yılları, belki beni şekillendiren dönem, köy hayatıyla geçti. İlkokul birinci sınıf dahil olmak üzere köyde. Köyde paylaşmayı, dayanışmayı, oradaki o güzellikleri yaşadım ve kimliğimin şekillenmesinde de bu çocukluk yıllarımdaki köy hayatım çok etkili oldu. Şehire geldik, önce ilkokul, sonra lise. Lisede İmam Hatip Lisesi'ni tercih ettim. Ailemin de talep ve isteğiyle. Ortaokuldan sonra devam etmeyeyim diye aklıma bazı düşünceler geldi. Tam ayrılacakken hamdolsun tekrar lisesine de devam ettim. Bunu da iyi ki diye ifade etmek isterim. Çünkü İmam Hatip'li olmanın ayrıcalığını hep hayatım boyunca yaşadım. İki kanatlı kuş gibi İmam Hatip'li olmak. Bir tarafta dini değerlerimiz, medeniyetimiz, buna dair dersler ama diğer tarafta da dünyaya dair coğrafyası, tarihi, işte felsefesi, fiziği, kimyası, sayısal bölümünde de öğrenciydim. İmam Hatip. Daha sonra İmam Hatip Ortaokulu'nda bir karar vermiştim. Kaymakam olacaktım bir ilçede ve o ilçede iyilikleri artıracak, kötülükleri de yasaklayacaktım. Yani bu düşünceye de ortaokulda son sınıftaki bir öğretmenimizin anlatısı etkilemişti beni İmam Hatip Ortaokulu'nda. Kaymakamlar, valiler böyledir. İsterlerse o şehri ve iyiliğe dair şeyleri artırırlar. İsterlerse diğerlerini şey yapar. İlk kez siyasal bilgiler ismini de okulunda o zaman duymuştum. Ama o kararım hamdolsun birinci tercihim olarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girmeme vesile oldu. Bunun için de iyi ki diyorum. İstanbul'da okumak ayrıcalık. İstanbul'da İlim Eğitim Vakfı Vefa Yurdu'nda 5 yıl yüksek lisansla beraber kaldım. Orada da birçok güzelliğe şahitlik oldum ve sahip oldum. Ve şu anda da oradaki yurt arkadaşlarımdan çok önemli görevlerde olan çok kıymetli kardeşlerim, arkadaşlarım var. Sonra şehre döndüm. Şehre dönünce tek erkek çocuğu olduğum için ailem dedi ki şehir dışına gitme. Maliye Bakanlığı'nda sınavlar kazanmış olmama rağmen ticarete atıldım. Ona da iyi ki diyorum, bunu da söyleyeyim. Ve 17 yıl boyunca Bağkur ödeyen, sigorta ödeyen, iyice de bir işi olan ve Çorum'da ilk olma özelliği olan yaptığım işte bir kuruculuk ve o işin devamlılığı noktasında eğitim alanında bir çalışmam oldu. Sonra ticaret yapıyorum okulda diye asla eğitimden geri kalmadım. Marmara Üniversitesi yüksek lisans yaptım yerel yönetimler alanında. Sonra doktora da yapayım dedim. Doktora yaptım din sosyolojisi alanında ve güzel bir tez yazdım. Din siyaset ilişkisi bağlamında Milli Görüş Hareketi diye çok da güzel bir tez konum vardı. Şöyle geriye baktığım zaman bunlar hepsinin çok önemli kazanımlar olduğunu açıkçası, bir belediye başkanı ne lazım? Siyasal bilgiler okuması lazım. Yerel yönetimlerde yüksek lisans yapması lazım. Sosyolojide doktora yapması lazım. Adeta Allah bizi bugüne hazırlıyormuş. O gün biz farkında değilmişiz. Üniversite birinci sınıfta ailem seni evlendirelim dedi. Ben de hiç itiraz etmedim. Ve üniversite birinci sınıfta evlendim. İyi ki de öyle olmuş, onu da söyleyeyim. Eşime de buradan selam olsun. Üniversite birinci sınıfta çok çocuklarımızla beraber büyüdük. Dört evladım var. Bir tanesi kız, üçü erkek. Kızım ve damadım, evli kızım. İlahiyat mezunu. Çocuklarımın dördünden üç tanesi Matip'te okudu. Yani hamdolsun. Böyle bir hayatım var ve 2019'a gelince de acaba bu şehre belediye başkanı olarak da hizmet edebilir miyiz düşüncesi bende asıl oldu. Çünkü 17 yıl Bağkur ödeyen bir esnaf profilinden 2015 yılında doktorası bitmek üzere olan Ama yerel yönetimlerde yüksek lisans yapmış birisi olarak yerel yönetimler programına öğretim görevlisi olarak başladım. 3-3,5 yılda üniversitede yerel yönetim alanında hocalık yaptım. Ya, öğretiyoruz ediyoruz ama Çorum'un güzelleşmesinde kullanabilir miyim düşüncesiyle belediye başkanlığına aday olmaya karar verdim. Ailemle gittim, 5 ailemiz, annem babam beraber bir dilekçe verdik ve nasip öyle bir şey ki 2019'da birinci dönem belediye başkanlığı nasip oldu. 2024'te de ikinci dönem belediye başkanlığı nasip oldu ve şu anda da şehrin hizmetkarı olmaktan dolayı da son derece mutluyum.
1: Eyvallah. Şimdi Halil İbrahim Bey, biraz da dilerseniz Çorum'un manevi iklimini konuşalım. Kadim geçmişi, irfan geleneği ve insanlardaki samimiyetiyle Çorum'un çok özel bir ruhu var. Siz bu şehrin sokaklarına baktığınızda neler görüyorsunuz? Sadece bir şehir mi, yoksa geçmişten bugüne taşınan bir gönül medeniyetinin izlerini mi hissediyorsunuz? Neler söylemek istersiniz?
2: Tabii bizim mottomuz Çorum için aşkla. Ben şehre bir kere aşkla bakıyorum. Aşkla bakmak demek sevgiden farkı karşılıksız sevgi olması demek. Bu anlamda da taşı başka güzel, sokağı, caddesi, çeşmeleri, hanları, hamamları, yapılarıyla gerçekten çok bambaşka bir şehir benim gözümle şehrimiz. Ama manevi iklim dediğimiz zaman tabii birçok şey aklımıza gelebilir. Bir tanesi, bu iklimi yaratan binalardan daha çok insanların özellikleri. Çorum, siz ifade ettiğiniz Anadolu irfanının en kadim şehirlerinden bir tanesi. Ve Çorum dünden bugüne 1075'te fethedilmiş, o günden bugüne hiç işgal görmemiş Türkiye'de birkaç ilden bir tanesi. Ve bizim ilçelerimize baktığımız zaman Bayat, Dodurga, Laçin, Kargı, aklıma gelen hepsini, Sungurlu, hepsini sayabilirim. Hepsi Türk boylarının isimleri. Köylerimiz, hakeza Ceriti, Karakeçilisi, hepsi böyle gerçekten bir Türk İslam şehri bir kere Çorum. İlleriyle, ilçeleriyle, köyleriyle damgasını vurmuş. Çorum bir kere samimi insanlar diyarı ve Çorum bir kere sahabeler şehri. Çorum'da 3 tane sahabe efendimizin kabri var. Anadolu'da hangi şehir efendimizin dizi dizine değmiş, gözü gözüne değmiş ama Anadolu'da bir ilde yatıyor. Suheyb-i Rumi, Kerebi Gazi, Ubeydi Gazi'ye ev sahipliği yapıyoruz. Aslında ev sahipliği derken düzelteyim, onlar ev sahibi, biz misafirleriyiz onların. Bu anlamda sahabeler şehri. Yine ulu büyüklerimiz var bizim. Ulu camimiz var ama ulu büyüklerimiz de var. Mesela Ebu Suud Efendi Osmanlı'da çok uzun dönemler dini alanda hizmet etmiş bir Çorumlu. İskilbe Atıf Hoca son dönem din mazlumlarından ve döneminin şu anki YÖK başkanı düzeyinde medreselerin başındaki baş müderris İskilbe Atıf Hoca, rahmetle anıyorum buradan, onun diyarı Çorum. Şu anda da mesela 2 gün önce ulusal gazetecileri Çorum'da davet etmiştik. Bizim çok güzel bir gençlik kampımız, obamız var. Obamız da onlarla sohbet ederken bir grup geldi içeriye. Grup 15-20 gençten oluşuyor. İşlerinde de birkaç tane hanımefendi ve beyefendi var. O nereden geldiniz, ne yaptınız? Hanımefendi dedi ki, başkanım dedi, benim yeğenlerim Erzincan'da okuyor dedi. Bu Erzincan'da okuyan yeğenlerine dedim ki dedi, ya arkadaşların da al gel de Çorum'da hem Çorum gastronomisi yemeklerini yedirelim, hem Çorum'u gezdirelim dedim. Bu 15-20 tane kızlı erkekli gençler Erzincan'dan geldi. Benim yeğenimin arkadaşları, onlara madımaklar pişirdim, Çorum mantısı pişirdim, Çorum has baklavası yaptım. Bütün gastronomilerimiz, hepsini yedirdim. Yatmaya gelince sıra düşündüm, ya biz bunları nerede yatıracağız diye. Sonra aklıma eltilerim geldi. Eltilerim, 6 eltiyiz biz. 6 eltime dedim ki sana 3 kişi, sana 5 kişi ve eltilerime paylaştırdık ve yün yataklarda onları misafir ettik dedi. Yani belki uzunca bir anlatı oldu bu ama Çorum hala o bizim geleneksel değerlerimizin iliklerine kadar yaşandığı, misafirperverliğin işte bir örneğini az önce ifade ettim, yaşandığı manevi iklimi buram buram bir şehir. Bir de Türk İslam şehirlerinin bir özelliği vardır. Türk İslam şehirlerinde şehrin en merkezinde bir Ulu Cami vardır. Ulu Cami'nin etrafında tarihi bir meydan, onun etrafında dinimizin temizliğe verdiği önemi de ithafen hamamlar vardır. Mutlaka medrese vardır. Bizde ilimle namaz ayrı düşünülmemiştir. Mutlaka bir medrese, mutlaka bir mektep ve mutlaka hayat her zaman iç içe yaşayan bir şeydir ve çarşı vardır. Şimdi bu tarifi dinleyen benden Çorumlular hemen aklılarına Ulu Cami'yi getirdiler. Şehrin o manevi ikliminin merkezinde Ulu Cami'miz var. Selçuklu Yadigarı, içinde yapılan o samimi duaların göstergesi olarak girdiğiniz zaman sizi huzur kaplar. Etrafına baktığınız zaman son dönemde özellikle çınar ağaçlarıyla bezedik o tarihi ve bir meydan yoktu orada. Meydanı da bankaları yıktık son dönemde. O meydanı da açtık hamdolsun. O tarihteki çarşısıyla, çöpler arasıtası çarşısıyla, dünyanın en dar arasıtasıyla, İstiklal Mektebi ile 3 tane tarihi hamamıyla gelen herkes o Veli Paşa hanımızı, Veli Paşa konaklarımızı, tarihi Çorum meydanımızı, Veli Paşa Hanönü meydanımızı, dünyanın en dar arasıtasını hemen böyle 100 adım attığı zaman bunların tamamını görür ve bir oh der, ne güzel bir şehirdeyim ve o manevi iklimi, cami merkezli manevi iklimi iliklerine kadar şehrimizde hamdolsun.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey ile devam ediyor. Efendim, şehrimin şehri emin kılan ve kendi de eman olan kişi olarak tarif edilmekte. Bu tanım sadece yollar yapmak, binalar yükseltmek değil, insanın kalbine de dokunabilmek anlamına gelmekte belki. Çorum'a hizmet ederken bir gönülde yer bulmanın ve bir duaya dahil olmanın sizde bıraktığı manevi hissiyatı bizimle paylaşmanızı istesek neler anlatırsınız?
2: Bir kere şehremini kelimesi ne kadar güzel bir kelime. Tabii ben yerel yönetimler alanında, dediğim gibi uzmanlık alanında bu olduğu için bu konuyu derslerde de anlatıyorduk. Osmanlı ilk 1855'te ilk belediyeleri, modern alın belediyeleri kurarken çok güzel kavramlar seçmiş. Şehremaneti belediye demek. Şehremaneti. Şehremini belediye başkanı demek. Ama onun arkasındaki o güzelliğe baktığım zaman, bugünkü Türkçe'ye çevirsek mesela, şehrin güvenilir emanetçisi demek. Emanetçisi, hepsi, bütün kavramlar bir arada. Sahibi değil şehrin. Şehrin ne bileyim patronu değil. Şehrin hizmetkarı, şehrin emanetçisi. Bu şehremini kavramı bir kere şehrin güvenilir, belki de en güvenilir emanetçisi anlamında kullanmış Osmanlı belediye başkanı yerine. Gerçekten çok kıymetli, emin. Ve o şehre gidenlerin emin olduğu yer, eman verilen onlara yer. Emanetle zaten emin de aynı kökten geliyor malumunuz. Bir kere çok kıymetli, keşke belediye başkanı yerine şehremin deseler, ama bunu hak ederek. Tabii bu hak edilmesi gereken, evet, bir kavram. Verilen bir kavram değil, hak edilmesi gereken kavram. İnşallah hak edenlerden oluruz diye başlayayım. Tabii şehirde güzel işler yapıyorsunuz. Her yere dokunabiliyorsunuz. Belediye başkanı olarak yetkileriniz geniş. Heyetinizle beraber istişarelerle şehrin birçok noktasında o şehrin güzelliklerle buluşturabiliyorsunuz. Hayatı kolaylaştırabiliyorsunuz. Engelliler için kolaylaştırabiliyorsunuz. Kadınlar için, yaşlılar için, dezavantajlı gruplar için hayatı kolaylaştırabiliyorsunuz. Yani hepsinden iyicesi, bazen hayatını kolaylaştırdığınız kişi belki konuşma yeteneği olmayan birisi bile olabiliyor. Ama onların o gözündeki Allah razı olsun ifadesinin gözüne yansıması, onun size sirayet etmesi sizin için motivasyon kaynağı oluyor. Ve diyorsunuz ki iyi ki böyle bir şehrin emanetçisiyim. İyi ki böylesine güzel insanlara hizmet ediyorum. Bu çok kıymetli ve çok önemli. Biz de yayının başında da biraz bahsettim. Aşkla çalışıyor. Sürekli bunu diyor. Sürekli aşkla. Şimdi Çorum'da sokaklarda gezsek beni gören

0: El sallıyor başkanım aşkla diyor, aşkla. Çünkü bizim şehrimizde aşk olsun istiyoruz. Bu aşkla kavramı da şu demek. Ya insanlar bize değer vermişler. Allah nasip etmiş. Şehrin emanetçisi olmuşuz. Ve güvenmişler bize. Bizim ne yapmamız lazım? Bu emanete sahip çıkmamız lazım. Bunu yaparken de karşıdan bir şey beklemeyelim. Yani oy vermiş, daha ne yapsın adam? Göreve vermiş, yetki vermiş, daha ne yapsın? Oradan artık bir şey beklemeksizin. Sadece hakkın rızası ve halkın duasına talip olarak. Zaten halkın rızası yoksa halkın duası olmaz. Halkın duası yoksa orada hakkın rızası yok demektir. Halkla hakkı birleştirerek, gönülde yürekte birleştirerek çalışmak, gayret etmek önemli. Ve biz de şuna inanıyoruz ki hamdolsun 7'den 70'ine tüm şehrimizdeki hemşehrilerimizin oy versin vermesin, bu da mesele değil. Gönlünde, yüreğinde olduğumuzu biliyoruz. Duasında olduğumuzu biliyoruz. Ve bizim ana temel, en önemli motivasyon kaynağımız da bu.
1: Eyvallah. Şimdi efendim yine bu minvalde bir soru yönelteyim size. Yürüttüğünüz görevde bazen görünmeyen bir emek, bazen sessiz bir fedakarlık ön plana çıkıyor. Bu uzun hizmet yolculuğunda sizi ayakta tutan en güçlü manevi duygu nedir? Bir insanın duasında yer almak mı, yoksa bir şehrin gönlünde iz bırakabilmek mi? Neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi bir insanın duasında yer alabilmek mi, bir şehrin de iz bırakabilmek mi şehirde? Şimdi bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Eğer insanların dualarına girmeyi başarmışsanız, sokakta gezerken insanlar başkanım Allah sizden razı olsun diyorsa, ya da başkanım her namazımızda siz varsınız, sizin samimiyetinize inanıyoruz ve her namazımızdan sonra bir de size dua ediyoruz diyor ise, zaten şehre bu dualarla iz bırakılabilir. Başka türlü o şehre yani iz bırakamazsınız zaten.
1: Yani şehrin gönlüne değmiş oluyorsunuz zaten.
0: Evet, o yüzden bu ikisini birleştirmeyi açıkçası ben tercih ediyorum. Dualarda olmak ve bu dualarla beraber şehri inşa ve ihya etmek. Zaten Hacı Bayram Veli'nin beni etkileyen çok güzel bir sözü var. Taşla toprak arasında şehirler inşa edilirken aslında insan kendisini inşa eder. Gönülde ne varsa şehir diye o gözükür. Gönlünde taş olanların şehirleri taş, gönlünde aşk olanların şehirleri gülistan olur diyor. Dolayısıyla gönlümüzdeki aşkla, inşallah öyledir, gülistan bir şehri, herkesin mutlu olduğu, mutlu ettiği bir şehri inşa ediyoruz. Bir tarafta duaya talibiz. O duayla beraber de şehirde iz bırakmak istiyoruz.
1: Eyvallah. Şimdi bu soruyu yöneltirken şunu düşünmüştüm ben. Şimdi bir veya iki kişinin gönlünü etmek, ondan Allah razı olsun duasını almak kolaydır. Fakat farklı görüşte, farklı düşüncedeki insanların, farklı yaşayış tarzındaki insanların gönlünden o duayı almak daha zordur. Bu manada sormuştum
0: ben. Yani şunu söyleyeyim. Bizim şehrimiz tabii Türkiye'de ne kadar ırk, mezhep, İnsan hepsinin olduğu özel bir şehirdir bizim şehrimiz. Gerçekten çok mukaddes, güzel bir şehirdir. Bir yerde Balım Sultan vardır bizde. Bir yerde Piri Baba vardır. Bir yerde Hüseyin Dede vardır. Bir tarafta Ebu Suud vardır. İskip Atı Hoca vardır. Bu isimler, Elvan Çelebi vardır mesela. Anadolu'yu mayalaştıran, Türk İslam yurdu yapan öncülerden Elvan Çelebi var. Seyit Muratlar vardır. Bunlara Alevisiyle, Sünnisiyle hemen hemen herkes, farklı siyasi görüşte bütün Çorumlular saygı duyarlar. Ve şöyle bir baktığımız zaman biz hamdolsun camiye gittiğimiz zaman da ön saflara doğru, başkanım lütfen siz ön saflara iyi niyetle, samimiyetle böyle bir ilgi ve alakayla karşılaşıyoruz. Bir cemevine gittiğimiz zaman da başkanım ne güzel ettiniz geldiniz ya, şöyle buyurun lütfen diyerek yine aynı muhabbeti, aynı güzelliği onlarla da görüyoruz. Bunun karşılığında siyasi bir beklenti ya da siyasi bir sonuç beklemeden, sadece hakkın rızası olarak yaptığımız için de, aşkla yaptığımız için, karşıdan bir şey beklemeden yaptığımız için de hamdolsun hemen hemen şehrin bütün sokakları bizim, bütün caddeleri bizim, bütün insanları bizim, asla ayrım yapmıyoruz. Hatta bir anımı müsaade ederseniz burada anlatmak
1: tabii
0: isterim.
1: Tabii ki, buyurunuz.
0: 2018-19 adaylığım sürecinde bir cemevine gitmiştim. Cemevine gidince orada işte anlattım, konuştum, kendimi tanıttım vesaire. Dedim ki bana yetki ve görev verirseniz ben şunları şunları yapacağım. Ve ben dedim din siyaset alanında doktora yaptım. Yani din ne, siyaset ne, bunun arasındaki ilişki ne, çok net biliyorum. Allah, bizi yaratan Allah, bizden bir siyasal sistem, demokrasi, krallık şu bu beklemiyor. Ama yöneticilerin bir imtihanı var ve yöneticilerin imtihanının aşamaları var. Mesela biz huzur-u ilahiye gelince diyecek ki Allah bize, seni belediye başkanı yaptım, şöyle şöyle nimetler verdim, işte sen ne yaptın? Birinci imtihanımız, sorulacak imtihan yöneticiler adaletten olacak. Adil davrandın mı, davranmadın mı? Bana oy verirseniz göreceksiniz, bunu yaşayacaksınız. Ben adil olacağım, eşit muamele yapacağım herkese dedim. Bütün mahalle oy versin vermesin. İkincisi, yöneticilerin imtihanının bu doktora tezimde, hatta doktora tezimde de bu sırayla vardır bu, yani onu da söyleyeyim. Anlattığım vardır. Allah ikinci olarak liyakate ehemmiyet verdin mi vermedin mi bunu soracak. Eğer bana yetki verilirse ehliyet gerektiren tüm işlerde ehliyete ve liyakata önem vereceğim. Üçüncü olarak da imtihanı yöneticilerin istişare yapıp yapmadığından olacak. Allah diyecek ki, ya sen en akıllıyım diye hep kendi kafandan mı gittin? Yoksa etrafında işin ehliyle istişareler yaptın mı, karar verirken istişare önem verdin mi diye soracak. Eğer bana yetki verirseniz, belediye başkanı yaparsanız ben istişare hareket edeceğim dedi. Oradan bir tanesi kalktı, dedi ki başkanım dedi, yani siz alim olmak istiyorsunuz dedi. Tabii şaşırdım, ilk kez duyduğum bir terkipti bu. Dedim Hazreti Ali'nin biz ayağının tozu oluruz dedim ya. Keşke yani. Dedik siz yanlış anladınız. Ali'nin A'sı adalet, Ali'nin L'si liyakat, Ali'nin İ'si istişaredir. Siz diyorsunuz ki bana bu yetkiyi verirse adaletli olacağım, liyakata önem vereceğim ve istişareyle hareket edeceğim diyorsunuz. Siz bunları yaparsanız zaten Ali olmuş olursunuz. Ali olursanız da yolunuz açık olsun dedi. Ben bu Ali terkibini o adaylığımdan itibaren gelirsem Ali olacağım, adalete önem vereceğim, liyakat, istişare. Ve şu an 7. yılımda, karşıdaki heyet kim olursa olsun, seçmen kitlemiz olsun ya da hiç fark etmez, canlı yayınlarda hatta, yani bütün basın toplantılarında tüm muhtarlarım

hiç fark etmez. Canlı yayınlarda hatta, yani bütün basın toplantılarında, tüm muhtarlarımızın olduğu ortamlarda Ali olacağız diye geldik. Ali olduk mu diye soruyorum. Hamdolsun şu ana kadar olmadın diye.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey ile devam ediyor. Şimdi efendim, insan ve gönül bağını konuşalım isteriz. Akademiden esnaflığa, sivil toplumdan şehir hizmetine uzanan hayat yolculuğunuza, insanı anlamanın en kıymetli tarafı sizce nedir? İnsanın, insana gerçekten dokunabildiği anların, hayatınıza bıraktığı en derin izler neler oldu, neler söylemek istersiniz?
2: Tabii bu konuda herhalde tırnak içerisinde empati kavramını biraz açmak lazım. Çünkü insanı, insanı anlamanın en temel noktası empati yapabilme. Bu beceridir bence. Eğer siz işçi, memur, kadın, çocuk, yaşlı, bütün katmanlarla, yoksul, zengin, bütün katmanlarla eğer bir empati yapmak suretiyle o gönülden gönül olan köprüyü kurabiliyorsanız bunu başarırsınız. Kuramazsanız başaramazsınız. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Bunu halkın içine girerek yapabilirsiniz. Sürekli halkla hemhal olarak yapabilirsiniz. Cenaze namazlarına katılarak yapabilirsiniz. Düğünlerine, sünnetlerine katılarak yapabilirsiniz. Ya da birisinin bir derdi, bir kederi olduğu zaman bir şehremin olarak, o şehrin güvenilir emanetçisi olarak eğer birisinin omzuna kafasını koyma ihtiyacını duyuyorsa, aha omuz buyurun, bu kafayı buraya koyun, ben sizi dinlemeye hazırım, anlatın bu derdiniz diyerek sabırla o derdini, o sorunu dinleyip ondan sonra da böyle yapmacık ifadelerle değil, o derdi ondan sonra alıp ondan, bu dert artık sadece senin derdin değil, bu dert aynı zamanda benim de derdim diyerek o derdin sahibi olmak suretiyle çözülünceye kadar o problem sonuna kadar mücadele etmek. Ancak bu şekilde bu gönül bağı kurulabilir. Ben de belediye başkanı olarak hayatım boyunca, yani esnaflığında da sivil toplum örgütlerinde de çok başkanlıklar, yöneticiler yaptım. O dönemlerde de hep bunu yapmaya çalıştım ve bunu başardıkça da o mutluluğu paylaştım. Mesela işte geliyor diyor ki birisi ki dert babası demek aynı zamanda, şehrin dert babası demek belediye başkanı. 2019'da saçlarımdaki siyah oranı beyaz oranına çok fazlaydı ve son 5-6 yılda bembeyaz bir adama dönüştük. Bu aslında herkesin derdini dinlemek ve o derdi de derman olma noktasında bir gayret içerisinde olmakla alakalı bir konu. Hastam var. Randevu alamadım, Ankara'da işim var. Ya ben belediye başkanım, Ankara'da ne işim var asla demedik. Ya da ne bileyim ya, düğünümüz var, işte şöyle bir ihtiyacımız var, bunu gideremedik. Ya düğünden yani ne yapalım asla. Böyle çok...

0: Alakasız bazen arkadaşlar diyor ki başkanım niye dinliyorsun ki, bu belediyenin görevi değil. Yani senin yarım saatini aldı bu adam, bir saatini aldı ama anlattığı şeyler bir kısmı hiç gereksiz. Yani bizimle de görevimize ilgisi yok. Ben onlara hep şunu söylüyorum, onun ihtiyacı birisinin onu dinlemesiydi. Aslında o sorunun çözülmesi değil onun derdi. Birisi kendisini dinlesin, kendisine değer versin idi. Ben de onu dinleyerek evet ilk üç cümlesinden olacak bir şey değildi belki ama o üç cümleyle eğer orada kesseydim o arabesk takılıp hayatın öyle devam edecekti. Ama şimdi her yerde şunu söyleyecek. Evet ben bir saat konuştum, görüştüm. Bir saat derdimi anlattım. Vallahi bir saat hiç kesmeden, lafımı kesmeden beni dinledi. Çözmeye çalıştı, gayret etti ama çözemedi. O mutluluğuna, onun o huzuruna bizim de bir vesilemiz olmuş olacak. Hem şehirlerimize böyle bakıyoruz, gönül bağlarını böyle kuruyoruz. Özellikle çocukları ben çok önemsiyorum. Çünkü çocuklar karşılıksız sevginin en önemli temsilcileri. Hiçbir beklentisi yok. Ama daha 5 yaşındaki, 6 yaşındaki bir çocuğun caddede kozarken annesinin elini bırakıp "Aa başkanım" diyerek koşarak size gelmesi ve kucaklaması ya da bacağınıza sarılması o kadar önemli ve o kadar kıymetli ki. Bir de Anadolu'da ya da Türkiye'de eskisi gibi değil. Aileler çocuklarını kimseyle böyle paylaşmaz, ne bileyim göndermez. Ama böyle biz bir yerde oturuyoruz, bakıyorum etrafım çocuklarla dolmuş. Hayırdır nereden çıktınız siz? Aileler göndermişler. Ya bak başkan orada, git bak seninle sohbet eder o. Anlat bak işte, bebek aldığım bebeğe konuş onunla. Bilmem ne bileyim hangi okula gideceğini söyle bilmem falan. Çocuklar cıvıl cıvıl. Bu muhabbet iklimi ancak o görünmeyen o köprüleri samimiyetle, empatiyle, diğergamlık bizim en önemli değerlerimizden bir tanesi. Yani diğergam değilsek Müslüman değiliz zaten. Eğer onun kardeşinin dertliyle dertlenmiyorsak o zaman belediye başkanını bırak, insan değiliz zaten. Biz de bu anlamda Çorum'un adeta bütün dertleri bizim derdimiz, bütün kederleri bizim keder, bütün mutlulukları da, bütün sevinçleri de bizim sevincimiz gibi hayatı paylaşarak hem şehirlerimizde bu bağı oluşturuyoruz, hamdolsun.
1: Eyvallah. Şimdi efendim dilerseniz şehir ve maneviyat konusunu biraz daha konuşalım. Bugün modern hayatın hızında insanlar birbirine yaklaşırken bile bazen gönüller uzak kalabiliyor. Bir şehri emin olarak şehir hayatı içinde merhametin, komşuluğun, selamın ve gönül bağlarının yeniden güçlenmesi adına en çok hangi mesele üzerinde duruyorsunuz? Neler söylemek istersiniz?
0: Yani bir kere biz hemşehrilerimizin zamanı ve mekanı paylaşmalarını çok önemsiyoruz. Maalesef aynı çağda, aynı saat diliminde, aynı tarihte yaşıyoruz ama o zamanı paylaşmıyoruz bazen. Aynı bina içerisinde, aynı çatı altında ailelerin her bir çocuk bir odada aynı zaman var ama o zaman paylaşılmıyor.
1: Aynı salonda bile.
0: Salonda bile WhatsApp'tan yazıyor 3 tane çay, anne bir çay yapsan da içsek mi diye. Yani tenezzül edip böyle bir konuşma. Maalesef böyle bir noktaya geldik. Zamanın ve mekanın hem şehirlerimiz tarafından paylaşılması konusunu ben çok önemsiyorum. Bu anlamda da açtığımız kültür merkezleri, etkinliklerle bu etkileşim olsun. Meydanlar açtık biz şehrimizde, hamdolsun hiç meydan yokken. Şu an 4-5 tane çok güzel meydan, modern meydanlar açtık, tarihi meydanlar açtık. Tarihi yapıların önlerindeki meydanları tekrar hayata geçirdik. O meydana ben bir gidiyorum. Bu arada kadınlara özel baklar falan da koyduk oraya. Başka mahalledeki bir hanımefendiyle başka da ilk kez o kadınlara özel alanda, o meydanda oturmuşlar ve birisi diyor ki ya sen şeyi işte madıma sulu mu seviyorsun veya ben şöyle yaptım çok güzel oldu, o etkileşim mi çok kıymetli buluyorum. Bu anlamda da şu anda bizim 8 kültür merkezimiz var. Bu kültür merkezlerimizde binlerce hanımefendi bir kere buralarda eğitim görüyor ve sosyalleşiyor. Sadece orada verdiğimiz kanefçe eğitimi, ne bileyim el becerisi eğitimleri, mutfak eğitimleri falan bu işin bir tarafı ama asıl olan bunun arkasındaki kısım. Yani tekrar paylaşalım, tekrar oturalım. O köylerdeki tandırlıklarda sırayla ne bileyim turşular kurulur, yufka ekmekler yapılır. Orada gelin kızı, kimin gelin kızı varsa, kimin evlenecek evladı varsa onlar oralarda bir şekilde altyapısı oluşturulur. Ondan sonra da mutlu, huzurlu, paylaşımla dolu bir hayat devam ederdi. Şimdi tekrar o yufka ekmek tandırlarını şehre getiremeyebiliriz ama şu an modern insanın anı, zamanı ve mekanı paylaşacağı alanları artırabiliriz. Ben şu an en çok ona önem veriyorum. Her kültürden dediğim gibi bizim şehrimizde insanımız var. Farklı kültürlerin kaynaşmasını da çok önemsiyorum. Kişi bilmediğinin düşmanıdır, tanımadığının düşmanıdır. Tanış olmak çok kıymetli, çok önemlidir. Ve hemşehri demek de bu demektir zaten. Hemşehri, o şehrin en önemli paydaşı, hemşehrisi. Hemşehrilerin bir arada olması kıymetli. Biraz bunları yapmaya çalışıyoruz. En önemsediğim kısım, belki çok tekrar oldu ama zamanın ve mekanın hemşehriler tarafından paylaşıldığı etkinlikler, programlarla o diri hayatı, o paylaşımcı hayatı tekrar ihya etmek en çok istediğimiz bunlar.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli başkanım, dilerseniz bir eser arası daha verelim. Sonra programımızın son bölümüne geçeceğiz.
0: Tamam.
1: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımızın artık son bölümüne geldik ve bu akşamki kıymetli misafirimiz Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey. Şimdi Sayın Başkanım, malum haliniz programı radyoda yapıyoruz. Radyo ve radyoculuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçmişe dair bir radyoculuk deneyiminiz ya da bununla ilgili bir hatıranız var mıdır? Dinlemek isteriz.
2: Tabii radyo çağının çocuklarıyız biz. Radyo çağı yani hangi çağ derseniz, benim 53 yaşındayım. 1990'lı yıllar özellikle gerçekten radyoların çok üst düzeyde zirve yaptığı bir dönem. Çorum'dayım, Çorumluyum, İmam Hatip öğrencisiyim. O dönemde de marşlar, ezgiler, özellikle yeşil pop, belki tırnak içerisinde diyebileceğimiz dönem, o dönem muazzam, çok ciddi, hareketli bir dönem. Bu dönemde biz de yaşamış olduk. Tabii esnafız. 90'lı yılların başında bizim bir mağazamız var. Babam orada, biz okulda, İmam Hatip'te okuyoruz. Ama her an biz mağazaya gelip gidiyoruz. Her geldiğimde mesela bu TRT'de özellikle Arkası Yarın programlarını, bazen babam orada çalışan, bizim kalpa, çırak, amcamın oğlu orada çalışıyordu, o izlerler ve aha yine bitti derler. En heyecanlı şeyinde de bitirir. Esnafın çok büyük bir ilgisi var ve orada yarışmalara falan esnaflar katılır. Hatıralarında bunlar var. Ha, benim kişisel olarak derseniz özel bir anınız falan. Yani böyle çok hatırıma gelen özel bir anım yok ama belediye başkanlığım döneminde özellikle mutlaka sadece görüntülü değil, o radyonun o sihirli sanki kutu gibi etkisini bildiğim, sesin etkisini bildiğim için her yıl mutlaka radyo programlarına katılıyorum. O radyo programlarında da kendimi anlatıyorum. Tabii radyoculuk gerçekten gizemli bir şey. Siz sesinizle mimiklerinizle hissettirmeniz lazım. Şimdi televizyonda mimiklerinizi her türlü herkes görüyor zaten sizi. Yüzünüzle, yüz hatlarını hissettirirsiniz. Ama radyo öyle değil. Radyoda sizi görmüyor. Bir kere o mimiklerinizi sesinizle hissettirmeniz lazım. İkincisi de radyo etkileşime çok daha açık. Çünkü televizyonda her şeyi görüyorsunuz. Ama radyoda siz sadece sesi duyuyorsunuz. O hayal gücünüzde, kafanızda onu oluşturuyorsunuz. Acaba nasıl birisi konuşuyor? İşte anlattığı hikayede nerelerde geçiyor vesaire. Kafanızda bunu oluşturuyorsunuz. Bu anlamda radyonun böyle daha gizemli böyle bir yanı var. Bir yoldaş oluyorsunuz. Radyo genellikle yollarda izleniyor. Bakıyorsunuz, biz onu şeyden de görüyorum ben. Çorum'da bazen meşhur radyocuları davet ediyoruz. Ya kimse gelmez herhalde diye düşünüyoruz. Bir bakıyoruz ki böyle çok fazla ilgi gören radyocular var. Sadece radyoculuk, televizyonda program yapmıyor. Sadece radyoda yapıyor. Ve bazen onlarla etkileşimine bakıyorsunuz. Ya neredeyse kızının evlendiğini, şeyini, her şeyini, yani o radyoya telefonla katılma etme falan, süreklilik ve bir yoldaşlık, sanki aynı yolda yolculuk gibi geliyor. Bu anlamda radyo herhalde en özel iletişim mecralarından, en gizemli iletişim mecralarından birisi olarak herhalde hayatına devam edecek.
1: Evet. Şimdi başkanım, şimdi gelen bütün misafirlerimize 3 tane kelime hazırlıyoruz. Size de 3 tane kelime hazırladık. İstiyoruz ki kelimeyi sorduktan sonra zihninizde canlanan ilk kelime olsun. Hazırsanız başlayalım mı?
2: Tabii ki. Hazırım.
1: Peki. İlk kelimemiz insan.
2: İnsan nisyan ile mağluldür diye sevin, o aklıma geldi. Unutmakla mağluldür diye bir söz aklıma geldi. Bir de insan deyince aklıma Kur'an ifadeleriyle tabii. Eşrefi mahlukat bir tarafıyla, bir tarafıyla esferi safiliğin olan, yücelerin yücesi olan bir tarafta melekleri geçen bir varlık. Ama öbür tarafta da sefillerin de en sefil olma kabiliyetine sahip bir yaratık geldi. İnşallah eşrefi mahlukat olma bilinci ve şuuru içerisinde hayatını eşrefi mahlukat olarak tamamlamayı Rabbim nasip etsin hepimize.
1: Amin inşallah. Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz medeniyet.
2: Medeniyet denince tabii son dönemde yaşananlarla beraber medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar aklıma geldi. Bir de şu geldi, yani biz medeniyet deyince New York, Washington, bu yüksek şey katlı binalar, hızlı trenler, böyle bir şey kurguluyoruz. Oysa ki medeniyet deyince samimiyet, etik, estetik, merhamet, diğer gamlık, birçok farklı değeri bütünleştiren, belki iki şeye indireceksek, etik ve estetik diye şey yapacaksak, etik ve estetiği birleştiren bir yapı akla gelmeli. Ama şu anda İslam coğrafyasının bir medeniyet krizi var, maalesef medeniyet krizi var. Aslında tek medeniyet İslam medeniyeti, yani normalde hep ikili bir medeniyetten bahsedilir, Batı medeniyeti, İslam medeniyeti, ya da doğuda farklı medeniyetler de mutlaka var. Ama burada aslında o biraz önce söylediğim etik ve estetiği birleştiren yegane ve tek bir medeniyet var, o da İslam medeniyeti. İnşallah tekrar dirilişini Rabbim bize gösterir. Çünkü eğer merhamet yoksa, eğer samimiyet yoksa, eğer adalet yoksa, sadece binaların güzelliği orada bir medeniyeti ifade etmez.
1: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemiz dua.
2: Dua, yaratılanın yaratanla kurduğu en samimi bağdır. Ve umudun ve kalbin ayakta kalmasını sağlayan en önemli olgulardan bir tanesidir dua. Rabbimiz de zaten diyor ki, duanız olmasa Rabbin size ne diye değer versin? Aziyetimizi ifade ediyor bir kere. Yani bir yaratıcı var ve biz de aciziz. Görevlerimiz, ünvanlarımız ne olsa aciziz. Ve her zaman umudumuzun ve kalbimizin diri olması için o samimi bağa duayla sarılmamız gerekiyor. Yaratan ve yaratan arasındaki en samimi bağdır dua diyebilirim.
1: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Değerli dinleyenlerimiz, misafirimiz var programımızın. Bu akşamki konuğu Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey oldu. Şimdi efendim, malumunuz programın son dakikalarına geldik. Son birkaç dakikamız kaldı ve isteriz ki son dakikalarımızı sizin kıymetli cümlelerinizle kapatalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz?
2: Tabii ben yayın için öncelikle teşekkür ediyorum. Davet için teşekkür ediyorum. Tabii bir misafirim var derken, hepimiz misafiriz aslında. Rabbim bu dünyada misafir gibi yaşamayı bize nasip etsin. Bir yaptığımız görevlerin, üzerimizdeki Allah'ın tüm nimetlerinin bize bir emanet olduğu bilinci ve şuurunla hareket etmeyi nasip etsin. Ahiret yurduna vardığımız zaman da sana şunları şunları şunları böyle nimetler verdim, sen ne yaptın sorusunun cevabını kolay kılsın, hepimiz için kolay kılsın. Ve inşallah cevabımızı duyduktan sonraki cevaba duymasına ihtiyacı yok. Zaten bize şah damarımızdan daha yakın, her şeyimizi biliyor. Yani ufak tefek hatan ya da büyük hatan neyse oldu falan, ama bize de affetmek yakışır. Bunların hepsini de affettim diyerek şöyle cennete doğru yolu açılanlardan, hem bu yayını dinleyenleri hem tüm Müslümanları inşallah bunlardan eylesin. Tekrar yayın için teşekkür ediyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz hem katılımınız için hem de katkılarınızdan dolayı.
2: Sağ olun.
1: Her insanın diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokundu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız oldu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınıza yer almak ümidiyle. Allah'a emanet olunuz.
0: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
3: Dinlediğiniz program bir tekrar yayın.
4: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Kamu spotu. Reklam.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye'yi samimiyetle menzile ulaştıracağız, huzurlu Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi İran'daki ateşkes süreci, Suriye'deki istikrar ortamı ve Lübnan'a yönelik İsrail'in saldırıları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki ateşkesin uzatılmasını desteklediklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aramızda çok iyi bir ilişki var yorumunu yaptı. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundan yoluna devam eden tekneler de işgalci İsrail güçlerinin hedefi oldu. Böylece filodaki 85'i Türk, 428 aktivistin tamamı uluslararası sularda alıkonularak İsrail'e götürüldü. Milli Savunma Bakanlığı aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi. İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, hukuksuzca gözaltına alınan ve işkence edilen Sumutlu aktivistlere terör destekçileri dedi. Skandal açıklamalarına devam eden Ben Gvir, İsrail askerlerinin kötü muamelesini olması gereken budur diyerek savundu. İlkanlı ortağı Netanyahu'ya da seslenerek aktivistlerin hapishanelere atılması gerektiğini söyledi. Hatay'ın Antakya ilçesinde aşırı yağışla birlikte heyelan meydana geldi. Göçük altında kalan 3 kişi yaralı kurtarılırken maalesef bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ karayolundaki köprü de çöktü. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, hac organizasyonu kapsamında yürütülen hizmetleri bizzat yerinde incelemek üzere Medine'ye gitti. Koordinasyon merkezlerini ziyaret eden Başkan Arpaguş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Cidde'de düzenlenen Büyük Hac Sempozyumuna da katıldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 28, Eskişehir 19, Trabzon 18, Erzurum 14, Diyarbakır ve Şanlıurfa 21 derece. Dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 42, Kudüs 19, Lefkoşa 24, Gümüşhane 22, Saraybosna 15 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

2. Psikolojik sorunlarım var, nasıl aşabilirim? Bir takım sıkıntılar içindeyim, ne yapacağımı bilmiyorum. Maddi bazı problemlerim var, altından nasıl kalkacağım? Bu türden şikayet ve yakınmaları bazen kendi iç dünyamızda, bazen de dışımızdaki insanlardan sıklıkla duyuyoruz, değil mi? Bize her konuda bir çıkış yolu sunan, yol gösteren, bizim sıkıntıya uğramamamız için gayret gösteren Allah Resulü, tam da bu tür durumlara ilişkin bize öyle üç şey söylemiş ki, bunları iyi anlasak, inansak ve hayatımızın temel ilkeleri kılsak, bu şikayet ve yakınmalar sıfırlanmasa bile minimum düzeye iner. Allah Resulü bir gün amcasının oğlu Abdullah bin Abbas'a bazı nasihatlerde bulundu. Bu nasihatlerin sonunu şu üç cümleyle bağladı. Bil ki Allah'ın yardımı sabırla beraberdir. Rahata kavuşma sıkıntıyla beraberdir. Zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Bizim için sunulan

0: Şu güzel reçeteye madde madde bir bakalım. A. Allah'ın yardımı sabırla beraberdir. Kur'an bunu şöyle belirtiyor. Ey iman edenler! Sabırla ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Sabretmek demek bir zorlukla, sıkıntıyla, darlıkla karşılaştığında Allah ve onun takdirine isyan etmemek, bütün bunların bir imtihan olduğunu bilmek, kendini kapıp koyvermemek, yılmamak, yıkılmamak, dimdik ayakta durmaktır. Sabrı bulunmayan insanlar bir sıkıntıyla karşılaştığında yıkılırlar, bezerler, yaşama sevinçlerini kaybederler. Kimileri kendini içki ve uyuşturucuya vurur, kimi aklını kaybeder, kimi intihar eder. Sabredenlerse tünelin sonunda bir ışık belireceği ümidini korurlar. Karanlık gecenin sonunda güneşin doğacağına güvenirler. Hazreti Yusuf sabırla Mısır'a sultan olmadı mı? Hazreti Yakup evlat hasretine sabretmedi mi? Hazreti Eyüp sabırla hastalıktan kurtulmadı mı? Hazreti Nuh 950 yıl tebliğ ve daveti boyunca yalanlanırken, alay ve hakarete uğrarken sabretmedi mi? Sonunda ne oldu? Allah sabredenlerle beraberdir ifadesinden daha güzel, kalbi rahatlatan, insanın moralini yükselten, motivasyonunu artıran, güç veren bir ifade olabilir mi? Dayan ey kolum, arkanda ben varım, ben seninle birlikteyim diyen kudreti sonsuzun bu ifadesi ne kadar da güzel. B. Rahata kavuşma sıkıntıyla beraberdir. Rahata kavuşmayı kim istemez ki? Ancak bunun için sıkıntıyı, zorluğu göze almak gerekir. Eğer hiçbir sıkıntıyı göğüslemeden armut piş ağzıma düş mantığıyla rahata kavuşmayı arzuluyorsanız boşa kürek çekiyorsunuz demektir. Tarihte büyük işler başarmış insanlara bakın, hangisi sıkıntı çekmemiş? Şu an gayet rahat bir durumda gördüğünüz insanların geçmişlerini araştırın. Mutlaka büyük sıkıntı çektikleri olmuştur. Bir öğrenci takdir veya teşekkür almak istiyorsa derslerine çalışmak için sıkıntıya katlanmalıdır. Herkesin uyuduğu zamanda o ders çalışacak. Herkesin gezip eğlendiği bir anda o kitabıyla baş başa kalacak ki ileride rahata kavuşsun. Karınca kışın rahat edebilmek için yaz boyu rızkını yuvasına taşımakla uğraşmıyor mu? Kim ki ileride huzur ve rahat istiyorsa, şimdiki zamanında sıkıntıya katlanmayı göze almalıdır. Kim ki canını tatlı sayıp sıkıntıdan uzak duruyorsa, asıl o kişi büyük bir sıkıntıya katlanacaktır. Rabbimiz Kur'an'da takvaya yapışan, kendisinin koyduğu sınırlara riayet eden kimseler için sıkıntıların sona ereceğini, ummadıkları şekilde rahatlığın meydana getirileceğini bildirerek şöyle buyuruyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Talak suresi 2 ve 3. ayetler. C. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Rabbimiz imtihan gereği her şeyi çiftler halinde yaratmıştır. İyi kötü, sıcak soğuk, yaz kış, büyük küçük, gece gündüz ve benzeri. İşte zorluk ve kolaylık da imtihan gereği yaratılmış zıt çiftlerdendir. Bir zorluk söz konusu olmuşsa bunun karşılığında mutlaka bir kolaylık da gelecektir. Bir yokuş varsa bu yokuşun inişi de olacaktır. Başka türlüsü mümkün değildir. Bu sebeple Rabbimiz hem de üzerine basa basa tekrar tekrar şöyle buyurur. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah suresi 5 ve 6. ayetler. Öyleyse zorlukla karşılaştığında sakın sanki bundan sonra ölünceye kadar hep o zorlukla kalacakmışsın gibi düşünme. Ateşi Hazreti İbrahim'e serinlik ve esenlik kılan Allah dilerse zorluk içinde kolaylık yaratmasını da bilir. Allah Resulü ne de güzel öğütler veriyor. Bizim din ve dünyamız için, ruh sağlığımız için ne kadar hayırlı tavsiyelerde bulunuyor. Bir kimse Kur'an ve sünnetin aydınlattığı nurlu yol üzere yürürse, o kimsenin ruhi bunalıma, psikolojik sorunlara düşmesi söz konusu olmaz. Rabbimiz bizleri her türlü zorluk, sıkıntı durumlarında Allah Resulü'nün bu sözünü hatırlayarak gereğini yapan ve felaha, salaha ve rahata kavuşanlardan eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemiş, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. "Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim," demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve "onu kurt yedi," demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş.
oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve göz

yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek O'nun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir kez daha kararlılık mesajı verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye'yi samimiyetle menzile ulaştıracağız, huzurlu Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi İran'daki ateşkes süreci, Suriye'deki istikrar ortamı ve Lübnan'a yönelik İsrail'in saldırıları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki ateşkesin uzatılmasını desteklediklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aramızda çok iyi bir ilişki var yorumunu yaptı. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundan yoluna devam eden tekneler de işgalci İsrail güçlerinin hedefi oldu. Böylece filodaki 85'i Türk, 428 aktivistin tamamı uluslararası sularda alıkonularak İsrail'e götürüldü. Milli Savunma Bakanlığı aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi. İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, hukuksuzca gözaltına alınan ve işkence edilen Sumutlu aktivistlere terör destekçileri dedi. Skandal açıklamalarına devam eden Ben Gvir, İsrail askerlerinin kötü muamelesini olması gereken budur diyerek savundu. İlkanlı ortağı Netanyahu'ya da seslenerek aktivistlerin hapishanelere atılması gerektiğini söyledi. Hatay'ın Antakya ilçesinde aşırı yağışla birlikte heyelan meydana geldi. Göçük altında kalan 3 kişi yaralı kurtarılırken maalesef bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ karayolundaki köprü de çöktü. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, hac organizasyonu kapsamında yürütülen hizmetleri bizzat yerinde incelemek üzere Medine'ye gitti. Koordinasyon merkezlerini ziyaret eden Başkan Arpaguş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Arpaguş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Cidde'de düzenlenen Büyük Hac Sempozyumuna da katıldı.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 28, Eskişehir 19, Trabzon 18, Erzurum 14, Diyarbakır ve Şanlıurfa 21 derece. Dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 42, Kudüs 19, Lefkoşa 24, Gümüşhane 22, Saraybosna 15 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Bosna Hersek'in incisi diye ifade edebileceğimiz güzellikte, elbette birçok şehrini aynı tanımlamayla ifade ediyoruz. Lakin Banja Luka bizler için hakikaten çok kıymetli bir yere sahip olduğundan, bu güzel şehirde Hacı Zülfikar Camii Şerifini sizlerle birlikte ziyaret edelim istiyoruz. Kıymetli dostlar, Banja Luka'nın tarih sahnesindeki yerini, özellikle idari bir merkez olmayıp da vakıf eserleriyle şekillenen bir şehir olduğunu defaatle ifade etsek yeridir. Ve malumunuz, özellikle bu şehirlerde kurulan ve mahallelerini süsleyen cami-i şerifler, o bulunmuş oldukları güzel mekanlarda mahallelerin kalbini, sosyal hayatın merkezini ve şehrin dokusunun temel taşını ifade etmekteler. Hacı Zülfikar Camii Şerifi de işte saymış olduğumuz bütün bu anlamları liyakatle temsil eden bir mekan halinde. Kıymetli dostlar, Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda şehirleşme faaliyetlerinin yoğunlaştığı 16. yüzyılın sonlarıyla 17. yüzyılın başlarında inşa edildi Hacı Zülfikar Camii Şerifi. Camii Şerif'in banisi olarak ifade ettiğimiz Hacı Zülfikar, dönemin hayır sahibi ve vakıf geleneğine bağlı şahsiyetlerinden biri. Hacı unvanı onun manevi yolculuğunu, cami ise geride bıraktığı kalıcı mirası temsil ediyor. Mimari açıdan hakikaten çok ihtişamlı bir yapıdır efendim. Klasik Osmanlı mahalle camisi tipolojisinin sade ve dengeli bir örneğidir. Genellikle kareye yakın planla bir ibadet mekanı üzerine kurulmuş olan Cami-i Şerif, tek bir kubbeyle örtülmüş durumda. Bu kubbe iç mekanda hem görsel bir merkez oluşturmuş hem de akustik bir bütünlük sağlamış. Kubbe geçişlerinde kullanılan tromplar ve pandatifler özellikle Osmanlı mimarisinin teknik inceliğinin bir göstergesidir efendim. Birçok Osmanlı mahalle camisinin mimarisinde bu özellikleri görmekteyiz. Ve böylelikle bu özellik sayesinde kare planla dairesel kubbenin iç içe çok kıymetli bir şekilde bir bütünlüğü ortaya çıkardığına şahitlik ediyoruz. Sevgili dostlar, estetiği, uyumu ve mühendislik açısından çok kıymetli bir dengeyi ortaya koyan bu cami mimari şekli, Osmanlı'nın karakteristik özelliği olarak karşımıza çıkmakta. Osmanlı Devleti, Cami-i Şerif'i inşa ettiği o mahallin kıymetli olan her şeyini bu Cami-i Şerif'e aktarmaya ve yansıtmaya gayret etmiş efendim. Özellikle bu Cami-i Şerif'i o yörenin taş malzemeleriyle ve özellikle doğal unsurlarıyla süslemeye gayret etmiş. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in en dikkat çekici özelliklerinden birisi de minaresi elbette. Minare Cami-i Şerif'in çok önemli bir unsuru halinde. İnce ve zarif formuyla göğe doğru yükselen bu yapı elemanı, hem Ezan-ı Muhammedi'nin çağrısının ve çok kıymetli bir sadanın şekillendiği mekan, hem de şehrin görüntüsüne, bir yönü itibariyle silüetine anlam katan çok kıymetli bir mimari yapı halinde. Cami-i Şerif'in hariminde sade ama huzur veren bir atmosfer hakim. Pencerelerden süzülen ışık mekan içinde yumuşak bir aydınlık oluşturmuş durumda. Sevgili dostlar, Balkan coğrafyasında yaşanan menfi haller, savaşlar ve tarihi kırılmalar sebebiyle birçok tarihi eser zarar gördü. Özellikle Osmanlı dönemine ait olduğunu bildikleri bütün tarihi eserleri ortadan kaldırmaya yönelik menfi bir müdahalede bulundular. Zülfikar Camii Şerifi de bu menfi halden etkilenen yapılardan birisi oldu. Zaman içinde geçirmiş olduğu çeşitli tahribatlar sebebiyle bazı dönemlerde büyük ölçüde zarar gördü. Hacı Zülfikar Camii Şerifi bugün hala kendisini ziyaret edecek ümmeti Muhammed'i beklemekte. Tarihi kalıntılar üzerinden yeniden göğe doğru yükselen minaresinin varlığını hissetmek, onun kubbesi altında ibadet ve taat ile meşgul olabilmek, hissiyat noktasında bile bu mekanı bizim gönül dünyamıza büyük bir huzurla tekrar ikram edecektir efendim. Sizleri Hacı Zülfikar Camii Şerif'in huzuruyla baş başa bırakıyor ve yine sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Yani takvimi.
1: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 4 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 8 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyeti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam, Kur'an kıssalarında zikredilen isimler arasındadır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etmesi olayında isim zikredilmemekle birlikte bu evladının Hazreti İsmail olduğu bilinmektedir. Hazreti İsmail büyüyünce Hazreti İbrahim'in gördüğü bir rüyada ondan çocuğunu kurban etmesi istenir. Bu durumu oğluna anlatınca oğlu İsmail babasından emredileni yapmasını ister. Kendisinin de bu duruma sabredeceğini söyler. Hazreti İsmail teslimiyeti babasından öğreniyordu. Babası Rabbine nasıl teslim olduysa o da öyle teslim olmuştu. Nasıl sabrettiyse Rabbinin emrine o da öyle sabretmişti. Teslimiyet, saygı ve sabır. Bu üç unsur derin bir sevginin tezahürü değil miydi? Babanın evlada her duası ve evladın babaya her itaati, baba ve oğul arasındaki içten sevgi bağını gösteriyordu bize. Hazreti İsmail, bir evladın babasına sevgisini göstermesi konusunda en güzel örneklerden biridir.

0: Bir ayet. Resulüm, kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o sözüne sadıktı. Resul ve Nebi'ydi. Meryem Suresi 54. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş, buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü putların boyunları.

yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Her iki dünyada da insana yararlı olan şeylerin ilki iyiliktir. Diğeri utanma duygusu.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Esuf ve ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi İran'daki ateşkes süreci, Suriye'deki istikrar ortamı ve Lübnan'a yönelik İsrail'in saldırıları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki ateşkesin uzatılmasını desteklediklerini ifade etti. Amerikan Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aramızda çok iyi bir ilişki var yorumunu yaptı. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundan yoluna devam eden tekneler de işgalci İsrail güçlerinin hedefi oldu. Böylece filodaki 85'i Türk, 428 aktivistin tamamı uluslararası sularda alıkonularak İsrail'e götürüldü. Milli Savunma Bakanlığı aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine skandal bir provokasyona imza attı. Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve İsrail tarafından uluslararası sularda hukuksuz şekilde alıkonulan Sumut aktivistlerine yapılan insanlık dışı muameleyi savundu. İnsanlık adına bir utançtan daha fazlası olan katil Ben-Gvir yetmezmiş gibi elleri kelepçeli aktivistleri taciz ve tehdit etti. Yurt genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle birçok noktada sel ve taşkın meydana geldi. Hatay'ın Antakya ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken Defne ilçesinde de aracıyla şarampole yuvarlanan bir kişi hayatını kaybetti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Mekke'de düzenlediği basın toplantısında 2026 yılı hac organizasyonuna dair önemli veriler paylaştı. Bu yıl Türkiye'den yaklaşık 85 bin hacı adayının kutsal topraklarda olacağını ve yaş ortalamasının 60 olduğunu açıkladı. Başkan Arpaguş, Arafat hazırlıklarının tamamlandığını belirtirken, kutsal topraklarda 10 hacı adayının vefat ettiğini duyurdu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 28, Eskişehir 19, Trabzon 18, Erzurum 14, Diyarbakır ve Şanlıurfa 21 derece. Dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 42, Kudüs 19, Lefkoşa 24, Gümüşhane 22, Saraybosna 15 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

kudreti sonsuz, rahmeti nihayetsiz Mevla'nın var olma emriyle vücut buldum sende. Şahit oldum gülümsemelerine, hüzünlerine, uykusuzluklarına. Zaman zaman sevinç gözyaşlarına, zaman zaman da endişelerine. Benimle ilgili ilk müjdeyi sana verdiklerindeki halini hatırlıyor musun? Nasıl unuturum desene. Nasıl da sevinmiştin. Biliyor musun? En soğuk yerler dahi senin sıcaklığınla ısındı. Ruhumun hafakanları seninle aydınlandı ve gönlüm seninle ve sevginle gül gülistan oldu. Sevgilerin, aşkların, muhabbetlerin karşılık beklediği şu alemde beklentisiz bir şefkatin zirvesini sen de tattın. Dünyanın en leziz yemeklerini senin ellerinden yedim. Sevincime, hüznüme ortak oldun. Duacım oldun sen her dem annem. Annem, sen vesile-i hayatım, ebedi saadetimin anahtarı, rızay-ı ilahinin teminatısın. Haneler sensiz boş, mekanlar sen olmadan virane, sana çıkmayan her yer adeta matemane. Sesin şifa, ağzın dua, gönlün rızay-ı ilahi açılan kapıdır annem. İncinsen de incitmeyen, kırılsan da kırmayan şefkat kahramanımsın sen annem. Korkuyla uyandığım rüyalarımdan sığındığım, bunaldığım her anımda müracaat kaynağımsın sen annem. Yaşı, mevki ne olursa olsun, anne için evlatlar hep çocuktur ve onlar her zaman anne elinin nefesine, anne elinin şefkatine ihtiyaç duyarlar. Evet, bir evlat için anneye sahip olmak ne büyük bahtiyarlıksa, anne için de evlat sahibi olmak en büyük devlettir. Tüm annelerimize hürmet ve sevgiyle efendim.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Merhabalar efendim. Herkese hayırlı günler dilerim. Ben Mürşid Ekmel Aybek, Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programıyla yeniden birlikteyiz. Bugün fark edilmediğinde birçok sorunun zeminini oluşturabilecek bir konuyu ele alacağız. Ebeveynin çocuğundan beklentileri. Ve bu beklentilerin çocuğun iç dünyasında oluşturduğu görünmez yükü konuşacağız. Çünkü bazen bir çocuğun en büyük ağırlığı sırtındaki çanta değil, annesinin ve babasının kalbindeki beklentidir. Bir çocuğun en temel ihtiyaçları nelerdir diye soracak olursak, görülmek ve kabul edilmek diye cevaplandırabiliriz. Çocuk şunu hissetmek ister: olduğun halinle değerlisin. Ama ebeveynin beklentisi yüksek olduğunda, daha iyi olmalısın, daha hızlı öğrenmelisin, daha başarılı olmalısın, çocuk bu cümleleri şöyle yorumlar: öyle olmadığın sürece değersizsin. İstediğimiz gibi olursan sevilirsin. Ve bu mesajlar çocuğun ruhunda derin bir yorgunluk ve bunalım oluşturmaya başlar. Mesela bazı çocuklar neden sürekli tedirgindir? Neden hata yapmaktan korkarlar? Neden yeni bir şeye başlamadan önce kaygılanırlar? Çünkü ebeveynin veya öğretmenin sürekli yükselen beklentisi çocuğun zihninde tek bir cümleye dönüşür: ben yeterince iyi değilim. Çocuk ders çalışırken bu cümleyle yaşar. Top oynarken bununla yaşar. Kardeşiyle tartışırken bu duyguyla yaşar. Misafirlikte uslu durmaya çalışırken bu duyguyla yaşar. Bu cümle bir çocuğun omuzlarına konmuş görünmez bir ağırlıktır. Peki beklenti kötü bir şey mi? Elbette hayır. Hiçbir anne baba çocuğum kötü hissetsin diye beklenti kurmaz. Her beklentinin altında aslında sevgi vardır. Şöyle deriz değil mi? Okusun, iyi olsun, başarılı olsun, hayatta zorlanmasın. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey, iyi niyetli beklenti ile ağır beklenti arasında ince bir çizgi vardır. Beklenti çocuğu geliştiriyorsa, onun önünü açıyorsa, cesaretlendiriyorsa güzeldir. Ama çocuğu yoruyorsa, hata yapmaktan korkutuyorsa, bu beklentiler çocukta ağır bir yük haline gelmiştir. Burada fark edilmesi gereken bir gerçek var: gelişim ritmi. Her çocuğun kendine has bir gelişim ritmi vardır. Kimisi hızlı öğrenir, kimisi yavaş ama derin öğrenir. Kimisi hareketlidir, kimisi sakin ve gözlemcidir. Kimisi algısı ve dünyası farklı olduğu için farklı şeylerle ilgilenir. Ama yetişkin kendi ritmini çocuğa dayattığında çocuk içsel ritmini kaybetmeye başlar. İşte o zaman davranışlar da bozulmaya başlar. Kaygı artar, motivasyon düşer. Çünkü çocuk şunu hisseder: ben yeterince iyi değilim. Bazen bir anne şöyle der: çocuğum çok dağınık, her şeyi döküp saçıyor. Ne zaman dikkatli olacak? Bu tür cümleler defalarca kez tekrarlandığında çocuk artık davranışı düzeltmeye çalışmak yerine şunu düşünmeye başlar: ben zaten dikkatsizim, ben zaten hep dağınığım. Yani çocuğun kimliği yetişkinin beklentisiyle, cümleleriyle şekillenmeye başlar. Ama bazı çocuklar bu yükü kaldırmakta zorlanırlar. İçlerine döner, sessizleşirler. Odasından çıkmak istemez, okuldan soğumaya başlar. Ve artık yeni şeyler denemekten çekinir hale gelirler. Ama aslında bu bir isyandır. Ama sessiz bir isyan. Bu durumu çocuğun dilinden şöyle tercüme edebiliriz: benden çok şey bekliyorsunuz ama ben kendimi çok güçsüz ve yetersiz hissediyorum. Peki gerçekçi beklenti nasıl olmalıdır? Şimdi bunun cevabını verelim. Gerçekçi beklentinin 3 temel ayağı vardır. Birincisi, çocuğun mizacını dikkate almak. Mesela hareketli, enerjik bir çocuktan uzun süre sabit kalmasını bekleyemeyiz. İçine kapanık çocuktan da çok sosyal olmasını bekleyemeyiz. İkincisi, çocuğun gelişim düzeyini bilmek. Mesela 5 yaşındaki bir çocuk için sabırlı olmak, 7 yaşındaki bir çocuk için düzenli olmak henüz çok erken beklentilerdir. Üçüncüsü, kıyaslamayı bırakmak. Kardeşle kıyas, akranla kıyas, komşunun çocuğuyla kıyas. Bunların hepsi çocuğu yaralar. Peki en sağlıklı beklenti nedir? Çocuklardan bekleyebileceğimiz en doğru şey şu olmalıdır. Her çocuğun kendine has bir fıtratı vardır. Çocuk, yaratılıştan getirdiği özelliklerini kaybetmemelidir. Çünkü bu bir yarış değil, bir süreç, bir yolculuktur. Hedef mükemmel çocuk değil. Gelişen, kendini tanıyan, çevresini tanıyan, keşfeden çocuk. Biz çocuğun küçük adımlarla ilerlemesini gördükçe, çocuk da kendi gücünü fark eder, kendine güvenir ve inanır. Senin yanında yürüyorum, koşmak zorunda değilsin. Bu söz, ebeveynin çocuktan beklediği hızdan, performanstan ve olgunluktan bilinçli olarak vazgeçtiğini ilan eder. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğu olan onunla çocuklaşsın buyururken, yetişkini çocuğun seviyesine inmeye, onu kendi temposuna zorlamak yerine onun dünyasına girmeye davet eder. Çocuklaşmak ciddiyetsizlik değil, ritim uyumudur. Yetişkinin aklını çocuğa dayatması değil, kalbini çocuğun yanına koymasıdır. Bu hadisin işaret ettiği şey aynı zamanda şudur. Çocuk yetişkinin beklentisine yetişmeye çalıştıkça yorulur. Ama yetişkin çocuğun dünyasına indikçe çocuk güçlenir. Çünkü sevgi çocuğa olman gereken kişi ol demek değil, olduğun halinle buradayım diyebilmektir. Koşmak zorunda değilsin demek, gelişimi yarışa çevirmemek, hatayı tehdit olmaktan çıkarmak, çocuğun zamanını önemsemek, anlamak demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarla şakalaşması, onları küçültmeyen, aksine onurlandıran özel hitaplar kullanması, onların oyunlarına eşlik etmesi, çocuğa şunu hissettiren bir yaklaşımdır. Ben senin dünyana girebilirim, sen benimkine girmek zorunda değilsin. İşte bu noktada beklenti, baskı olmaktan çıkar eşliğe dönüşür. Ebeveyn artık önden çeken değil, yanında yürüyen olur. Ve çocuk ilk kez şunu öğrenir. Sevilmek için hızlanmam gerekmiyor. Bu sevginin en güvenli halidir. Bu cümle bir çocuğun kaygısını alır, yerine özgüven koyar ve en önemlisi bu tutum, çocuğun yetişkini kaygısız ve endişesiz bir şekilde büyük bir istekle gücünün yettiğince örnek almasını sağlar. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün şunları konuştuk. Ebeveynin beklentisi çocuğun omuzuna görünmez bir yük olabilir. Ama bu süreç doğru yönetildiğinde çocuğun en büyük motivasyonu haline gelir. Çünkü her çocuk şunu duymak ister. Ben seninleyim, elinden geleni yapman yeter. Evet efendim, bir sonraki bölümümüzde başka bir konuda buluşmak dileğiyle, küçük adımlar büyük bağlara dönüşmeye devam etsin diyerek Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 4 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 8 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyeti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam, Kur'an kıssalarında zikredilen isimler arasındadır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etmesi olayında isim zikredilmemekle birlikte, bu evladının Hazreti İsmail olduğu bilinmektedir. Hazreti İsmail büyüyünce Hazreti İbrahim'in gördüğü bir rüyada ondan çocuğunu kurban etmesi istenir. Bu durumu oğluna anlatınca oğlu İsmail babasından emredileni yapmasını ister. Kendisinin de bu duruma sabredeceğini söyler. Hazreti İsmail teslimiyeti babasından öğreniyordu. Babası Rabbine nasıl teslim olduysa o da öyle teslim olmuştu. Nasıl sabrettiyse Rabbinin emrine o da öyle sabretmişti. Teslimiyet, saygı ve sabır. Bu üç unsur derin bir sevginin tezahürü değil miydi? Babanın evlada her duası ve evladın babaya her itaati, baba ve oğul arasındaki içten sevgi bağını gösteriyordu bize. Hazreti İsmail, bir evladın

0: Bir ayet. Resulüm, kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o sözüne sadıktı. Resul ve Nebi'ydi. Meryem Suresi 54. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi İran'daki ateşkes süreci, Suriye'deki istikrar ortamı ve Lübnan'a yönelik İsrail'in saldırıları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki ateşkesin uzatılmasını desteklediklerini ifade etti. Amerikan Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aramızda çok iyi bir ilişki var yorumunu yaptı. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosundan yoluna devam eden tekneler de işgalci İsrail güçlerinin hedefi oldu. Böylece filodaki 85'i Türk, 428 aktivistin tamamı uluslararası sularda alıkonularak İsrail'e götürüldü. Milli Savunma Bakanlığı aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine skandal bir provokasyona imza attı. Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve İsrail tarafından uluslararası sularda hukuksuz şekilde alıkonulan Sumut aktivistlerine yapılan insanlık dışı muameleyi savundu. İnsanlık adına bir utançtan daha fazlası olan katil Ben-Gvir yetmezmiş gibi elleri kelepçeli aktivistleri taciz ve tehdit etti. Yurt genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle birçok noktada sel ve taşkın meydana geldi. Hatay'ın Antakya ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken Defne ilçesinde de aracıyla şarampole yuvarlanan bir kişi hayatını kaybetti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Mekke'de düzenlediği basın toplantısında 2026 yılı hac organizasyonuna dair önemli veriler paylaştı. Bu yıl Türkiye'den yaklaşık 85 bin hacı adayının kutsal topraklarda olacağını ve yaş ortalamasının 60 olduğunu açıkladı. Başkan Arpaguş, Arafat hazırlıklarının tamamlandığını belirtirken, kutsal topraklarda 10 hacı adayının vefat ettiğini duyurdu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 28, Eskişehir 19, Trabzon 18, Erzurum 14, Diyarbakır ve Şanlıurfa 21 derece. Dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 42, Kudüs 19, Lefkoşa 24, Gümülcine 22, Saraybosna 15 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
1: Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün 21 Mayıs Perşembe. Yağmurlu, bulutların Ankara semalarını sardığı serin bir akşamda akşamın bereketini paylaşmak üzere yine huzurlarınızdayız, mikrofon başındayız. Kiminiz işten eve dönüyor, kiminiz günün yorgunluğunu geride bırakmaya hazırlanıyor. Belki de pencereye düşen yağmur damlalarını seyrederken bize kulak veriyorsunuz, kim bilir. Nerede olursanız olun, Diyanet Radyo'nun sıcak sesiyle gönüllerinize misafir olmaya geldik. Bu yağmurlu Ankara akşamında içimizi ısıtmak

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da akşamın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Şu an trafikte olanlara özellikle sesleniyoruz. Ankara'da yollar ıslak, yağışla birlikte görüş mesafesi de yer yer azalmış durumda. Böyle havalarda birkaç dakikalık acele bile istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. O yüzden lütfen takip mesafemizi koruyalım. Hızımızı yol şartlarına göre ayarlayalım ve ani frenlere de dikkat edeceğiz. Farlarımız görünmek için, sinyallerimiz anlaşılmak için bunları da ihmal etmeyelim. Böyle biraz ileri sürüş uzmanları gibi buradan tavsiyelerde bulunuyoruz ama istemediğimiz hadiselerle karşılaşmamak. Tabii en büyük dileğimiz, arzumuz, ufacık bir dikkatsizlik bile yolda hiç ummayacağımız olumsuz sonuçlara sebep olabiliyor. O yüzden tamamen derdimiz bu. Aman çok dikkat edelim. Sizleri evlerinizde bekleyenler var. Ulaşmak istediğiniz yerde sizi bekleyen sevdikleriniz var. Dolayısıyla yola dikkat ediyoruz. Emniyet kemerimizi takıyoruz. Tedbirimizi de elden bırakmıyoruz. Diyanet Radyo'da birbirinden güzel eserleri dinlemeye devam ediyoruz.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Türkiye'mizin 81 ilinden bizlere kulak veren, evinden, iş yerinden, yoldan, memleket hasretiyle gurbetten bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize muhabbetlerimizi iletiyoruz. Dünyanın dört bir yanında Diyanet Radyo'nun sesine gönlünü açan, bu akşamın bereketine ortak olan herkese kucak dolusu selamlar iletiyoruz. Mesafeler uzak olabilir ama gönlümüz yakın, aynı duaya amin diyebiliyorsak, aynı güzel sözle buluşabiliyorsak ne mutlu bize. Akşamınız hayır olsun diyoruz. Haneniz huzurla, gönlünüz ferahlıkla dolsun diyoruz. Sizler de bize ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızla bizleri yalnız bırakmayın. Sizler de programa ortak olun ve güzel dileklerinizi bizlerle paylaşın.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo her yerde açık. Ne kadar güzel, yolda, trafikte, evde, iş yerinde. Evden dinleyenler de bizleri unutmuyor ve mesajlarıyla bizlere destek oluyor. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sincan'dan Ayşenur Hanım hayırlı akşamlar demiş. Ne güzel sizleri yaprak salamura yaparken dinlemek. Ha bu arada oğlum da görevden geldi. Üçü bir arada keyifli bir perşembe akşamı diyor. Bizden bir eser istemiş. Hemen notlarımızın arasına alıyoruz. Siz bizi heyecanla dinlediğiniz kadar biz de sizi heyecanla dinliyoruz ve mesajlarınızı okuyoruz. Emin olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de Allah'a emanet olun. Sağ olun. Malatya'dan gelen bir mesajımız var. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam sevgili kardeşim. Malatya'dan dinliyorum sıradaki eseri, bütün Radyo Diyanet dinleyenlerine armağan ediyorum demiş Mehmet Çoban. Teşekkür ediyoruz. Hemen notlarımızın arasına alıyoruz. Rabbim yollarda izlerde olan tüm kardeşlerimizi hayırlı şekilde ailelerine kavuştursun diyor. Kartal servisi kaptan Şenol Bey. Cuma gününün hayrı bereketi üzerinize ve üzerimize olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Ne güzel mesajlar değil mi? Birbirinden güzel mesajlar. Yalnız olmadığımızı gösteren mesajlar. Bize moral veren mesajlar. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin.

0: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
4: Diyanet Radyo'dasınız. Birbirinden güzel eserleri sizlerle buluşturuyoruz ve güvenle dinleyeceğiniz o adreste, o frekansla sizlerle akşamın huzurunu ve bereketini paylaşıyoruz. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Mesaj kutumuz yoğun bir şekilde sizlerin mesajlarıyla doluyor. İstanbul'dan Giresun'a doğru uzun yolda izleyen bir dinleyicimiz var. Tahsin Bey, oğlu Oruç ve Ömer kardeşiniz şu anda yolda sizi dinliyor demiş. Muhabbetiniz, sesiniz ve samimiyetiniz ayrı bir huzur katıyor geceye diyor. Bütün ekibe selamlarını göndermiş, dualarımızı gönderiyoruz demiş. Rabbim yolumuzu açık etsin, sizleri de her daim hayırlı yayınlarla gönüllere misafir etsin demiş. Ne güzel bir mesaj, çok teşekkür ediyoruz. O zaman biz de Karadeniz'in o güzel şehri Giresun'a özel bir selam gönderebiliriz. Fındığın bereketi var, yaylaların huzuru var, denizin mavisi var, daha ne olsun. Her yeri ayrı güzel olan Giresun ve birçok ilçesiyle birlikte Karadeniz'in o samimi havasını, içtenliğini taşıyan Giresun'u dinleyicilerimize de hayırlı akşamlar diyelim. Ve Ankara'ya uzanıyoruz şimdi. Akyurt'tan bir dinleyicimiz Suna Hanım. Sıradaki eseri kendime ve Diyanet Radyo çalışanlarına istiyorum demiş. Bizleri Allah'a emanet etmiş. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ve birbirinden güzel eserler sizlerle buluşmaya devam ediyor.
5: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey keman keş, durma vur, asılsa bu sine vurgun, nuru düşsün düşlerin kor olsun.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
1: Bu güzel akşamı sadece biz anlatmayalım değil mi? Sizler de sesinizle, sözünüzle programa ortak olun. Mesajlarınızla, temennilerinizle ve dualarınızla tabii ki. Belki bugün kalbinizden geçen birkaç cümleyle bize eşlik edebilirsiniz. Bulunduğunuz şehirden bir selam gönderebilirsiniz. Sevdiklerinize bir mesaj paylaşabilirsiniz. Ya da bizimle paylaşmak istediğiniz güzel bir düşünce. Hepsine açığız. Çünkü bu program sizlerle daha anlamlı, sizlerin katkısıyla daha bereketli. O halde bu akşamın güzelliğini birlikte çoğaltıyoruz.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 8090.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Yeni saatimize doğru ilerlerken acaba evlerde durum nasıl? Günün yoğun temposu yavaş yavaş yerini evlerin tatlı telaşına bırakıyor. Mutfakta akşam yemeği hazırlanıyor. Onları unutmayalım tabii. Bir yanda tencerenin kaynayan sesi, bir yanda günün yorgunluğu. Evin yükünü omuzlayan, sofrayı berekete hazırlayan herkese kolaylıklar diliyoruz. Bugün nasıl geçti diye sorabiliriz. Nasıl geçti acaba sizin için? Ve oradaki durum nedir? Bizlerle paylaşabilirsiniz. Bazen evin huzuru hatır sormakla başlar. Dolayısıyla biz de hatırınızı sormuş olalım bu şekilde. Rabbim sofralarınıza, bereket hanelerinize huzur nasip etsin diyoruz.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 8090.

0: Reklam.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
7: Diyanet Radyo'da akşamın bereketini paylaşıyoruz ve gelen mesajlarınıza da yine yer veriyoruz. Cuma akşamının feyizli ve bereketli olmasını dileyen Şükriye Hanım'a teşekkür ediyoruz. Dualarını bize göndermiş. Çok sağ olsun, eksik olmayın. Bir başka mesaj Denizli'den gelmiş. Denizli Çivril Özdemirci Mahallesi'nde tütün işçiliğinde çalışan eniştem Süleyman Aydın ve ailesine, tüm çiftçilerimize bereketli, bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum demiş Göksel Aydın. Teşekkür ediyoruz. Mesaj yerine ulaştı. Bir başka dinleyicimiz ise ikiz annesi bir dinleyicimiz. 35 yaşında ama KPSS öğrencisi olduğunu da ifade ediyor aynı zamanda. Mutfakta yemek hazırlığı, radyomda sizi dinliyorum, duanıza talibim demiş. Bugün ders temposu, akşamı yemek ve miniklerimle geçiyor demiş. Hayırlı yayınlar dilemiş. Bir de eser istemiş. Notlarımızın arasına onu da aldık. Ve akışa göre tabii ki yerine getiririz. Neden olmasın? Çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarınız işte böyle samimiyetle gönderilen, kendi halini anlatan, bizim hatırımızı soran, sanki böyle bir aileymiş gibi, sanki karşılıklı konuşuyormuşuz gibi gelen güzel mesajlar. Çok teşekkür ediyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

Yarmışız edvar fetretten kalan yel dağları. Fikri ferda doğmadan yağdırmışız ferdaları. Öyle ferdalar ki kaldır.

Bir maruf emri münkerdir gezen meydanda bak. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin melun kalem namusu bizler uyumadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı.

nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Diyanet Radyo'dasınız, birbirinden güzel eserleri dinlemeye devam ediyorsunuz ve tabii sizden gelen mesajları da paylaşıyoruz. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Cuma akşamımız mübarek olsun demiş bir dinleyicimiz. Kayseri yağmurlu diyor. Hatice Hanım Kayseri'den yazıyor bize. Kulağımız sizde, güzel güzel ezgiler dinliyoruz. Tüm mutfak ekibine ve tüm dinleyenlere selam olsun demiş. İsrafil Adam Denizli'den herkese selamlarını iletmiş. Selamun aleyküm demiş. Filistin halkına ve Gazze'li halkına buradan selamlarımı gönderiyorum demiş. Bütün dualarımız Filistin ve Gazze halkı için demiş. Dualarımız onlar için diyor. Ve Siyonistlerin, İsraillerin elbet bir gün Allah cezasını verecektir diye de eklemiş. Bütün din kardeşlerime Denizli'den kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum demiş. Ve sıradaki eseri de bizlere armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Hayırlı nurlu akşamlar dileyen bir dinleyicimiz Mehtap Hanım. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan mübarek günde böyle bir akşamdayız. Ben de mutfakta yemek yapıyorum. Biraz sonra iftar açacağım demiş. Allah kabul etsin. Allah hepimizin iyiliğini versin, sağlık sıhhat versin diye de ekliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Tarsus'tan dinleyicimiz Ünal Bey. Sıradaki ilahiyi kızı, damadı ve İstanbul'daki ve Tarsus'taki torunları için istediğini ifade etmiş. Hemen notlarımızı alıyoruz, arasına koyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Şimdi güzel bir eser dinleme zamanı.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 8090.

Diyanet Radyo'da akşamın huzurunu, bereketini birlikte paylaşıyoruz. Sizlerden gelen mesajları paylaşmaya devam ediyoruz. Tokat'tan Satı Zehra Öztürk, hayırlı akşamlar demiş. Önce Diyanet Radyo dinleyicilerine şu anda eşim, kızlarım ve torunları için ve tüm İslam alemi için istiyorum demiş. Ömer Karaoğlu'na bir eser istiyor. Bizleri Allah'a emanet ediyor. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bir başka mesajda da şöyle diyor dinleyicimiz: huzur veren yayınlarınız ve gönle dokunan programlarınız için teşekkürler Diyanet Radyo. Kahramanmaraş'tan hayırlı yayınlar dilemiş sevgili dinleyicimiz. Böyle ifadeleri duymak bizler için çok güzel, memnuniyet verici, sağ olun. Sizler ne istiyorsanız, nasıl duymak istiyorsanız biz öyle yapmaya gayret ediyoruz. Diyanet Radyo mikrofonlarında huzurun sesini duyurmak istiyoruz ve güvenle dinleyeceğiniz bir radyoda güzel eserlerin anonsunu yapmak istiyoruz. Sizler de mesajlarınızla bizlere destek veriyorsunuz. Şimdi onlardan birini daha dinleyelim.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 8090.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
6: Ve kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam da programımızın sonuna geldik. Yağmurlu bir akşam dedik, Ankara akşamı dedik ve akşamın bereketini, sözün huzurunu da sizlerle birlikte paylaştık. Evlerinizde, yollarda, iş başında ya da dünyanın neresinde bizlere kulak veriyorsanız sizlere gönülden teşekkür ediyoruz. Rabbim akşamınızı, gecenizi hayırlı, gönlünüzü huzurlu ve yarınlarınızı da bereketli eylesin diyoruz. Allah'a emanet olunuz, hayırlı akşamlar.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, ey ashabım, ben size bir babadan daha şefkatli ve merhametliyim. Hepiniz benim cüzlerimsiniz. Neden cüz'ü külden ayırıyorsunuz? Bir cüz külden ayrılınca hiçbir işe yaramaz. Bir uzuv bedenden kesilince murdar olmaz mı? Külden ayrılan cüz tekrar kül ile birleşmedikçe ölü kalır. Candan haberi olmaz. Külden ayrılan cüz hareket etse bile bu hal onun diriliğini göstermez. Çünkü yeni kesilmiş bir uzuv da kımıldar, oynar. Cüz külden ayrılınca bir tarafa gider, gayip olur. Fakat kül onun ayrılmasıyla noksan olmaz.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansız.

0: bitiverir ansızın.
1: Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
2: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelle dersiyle daha huzurlarınızdayız. Bugün konu edeceğimiz mecelle kaidesi, El-içtihadu la yunqadu bimithlihi. Yani bir içtihat, denge olan başka bir içtihatla bozulamaz. Değerli dinleyenler, bu kaideyi aslında üç açıdan ispat etmek mümkündür. Yani neden bir içtihat denge olan başka bir içtihatla bozulamaz? Bu hükmü şu üç açıdan ispat etmek mümkün. Birincisi, daha sonra gelen ikinci içtihat birinciden daha güçlü değildir ki birincisi bozulsun. İki, bir içtihadın başka bir içtihat ile bozulması söz konusu olsa, hukukta hiçbir hüküm sabit ve yerleşik kalamaz. Üçüncü ispat parametremiz, içtihadın başka bir içtihatla bozulamayacağı konusunda ümmetin icmağı vardır. Değerli dinleyenler, bir müçtehidin benzer bir meselede verdiği hükümden farklı olarak, daha sonra verdiği hüküm de önceki içtihadını nakzedemez, bozamaz. Bu konuda en güzel örnek, Hazreti Ömer radıyallahu anh'in kendisine arz edilen benzer iki meseleye farklı hükümler vermiş olması bunun en güzel örneğidir. Kendisine bu durum sorulduğunda, benzer bir meselede birisine şöyle dediniz, diğerine şöyle dediniz, bu ikisi arasında bir çelişki yok mu türünden bir soru sorulduğunda şu efsane ifadesini kullanır. Tilke alâ mâ kadayna ve hâzihi mâ nakdî. Yani o meselede verdiğimiz hüküm öyle, bu da bu meseleye verdiğimiz hükümdür demiştir. Zira her yeni hadise, her yeni olay ayrı bir tetkike ve incelemeye muhtaçtır. Kaldı ki önceden halledilmiş, çözümlenmiş olan olay ile bu yeni karşılaşılan olayın birebir aynı olması da çok nadirdir. Özetle değerli dinleyenler, bir müçtehidin içtihadını bizzat kendisi daha sonra vaki olan içtihadı ile bozamayacağı gibi, başka bir müçtehit dahi bu müçtehidin içtihadını bozamaz. Zira Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, bazı konulardaki içtihatlarına binaen ortaya koyduğu hükümlere Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın katılmadığı, muhalefet ettiği halde, daha sonra bizzat kendisi halife olduktan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın içtihadına dayalı olan hükümleri bozup nakzetmemiştir. Değerli dinleyenler, herhangi bir hakim ihtilaflı olan bir konuda daha önce verilmiş olan hükümlerden birine uyan bir hüküm verse, verdiği hüküm nakzedilmez ve yürürlüğe konulur. Mesela, vakfedilen bir malın mülkiyeti artık ferdi mülkiyetten çıkmış ve o vakfedilen malın asıl sahibi olan Allah'a irca edilmiş kabul edilir. İmam-ı Azam'a göre bu durum bağlayıcı değildir. Yani vakfeden kişi daha sonra vakfından rücu edebilir. Ancak İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu vakıf bağlayıcıdır ve artık şahısların ferdi mülkiyetinden çıktığından bu malda tasarrufta bulunmaları caiz değildir. Buna göre bir hakim kendisine getirilen bir davada sahibeynin görüşüne, yani İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in görüşüne dayanarak vakfın bağlayıcı olduğuna hükmetse verdiği hüküm geçerlidir, nakzedilemez. Değerli dinleyenler, kaideye ciddi anlamda ışık tutan Mecelle Şerhi Dürerül Hükkam'daki şu ifadeyi orijinal haliyle sizlerin huzuruna arz etmek isterim. Şöyle diyor: hatta rivayet olunur ki Ömer radıyallahu teala anh hazretleri kesreti meşguliyetlerine binaen, yani çok yoğun çalışıyor, meşguliyetinin çok fazla olmasından dolayı umuru kazayı Ebu Derda hazretlerine tefviz eylemiş. Yani mahkemelerde hüküm verme işini, kadılık işini Ebu Derda hazretlerine vermişti. Hazreti Ömer çok yoğun, çok meşgul olduğu için gelecek bazı meselelerle ilgili olarak Ebu Derda hazretlerine, tamam bu meseleleri sen çözümleyebilirsin, bu konuda sen hüküm verebilirsin diye onu yetkilendirmişti. Ve kadî-i müşârun ileyh, yani kendisine işaret edilen bu kadı, yani Ebu Derda, bir mürafaada, bir duruşmada biri aleyhine hükmetmekle mahkumun aleyh, yani aleyhinde hüküm verilen kişi emir-i müşârun ileyhe müracaat ve şikayet ettiğinde Hazreti Ömer Efendimiz'e gelip şikayette bulunuyor. Benim aleyhimde sizin yetkilendirdiğiniz bu kadı benim aleyhimde hüküm verdi diye Hazreti Ömer Efendimiz'e şikayet ettiğinde Hazreti Ömer Efendimiz şöyle der: ben Ebu Derda yerinde olsaydım senin lehinde hükmederdim buyurması üzerine mahkumun aleyh, yani davada aleyhine hüküm verilen şahıs, lehime hükmünde ne mani var? Yani benim bu davayla ilgili lehime hüküm vermenizi engel bir durum var mı ki? Buyurun benim lehime hüküm verin dediğinde, bu babda nas olmayıp rey ise müşterektir. Yani ahadi ra'yeynin ahar üzerine meziyet ve rüçhanı yoktur. Dolayısıyla bu konuda Hazreti Ömer Efendimiz şunu demek istiyor: bu konuda hükme dayanak teşkil edecek bir nas yok. Dolayısıyla kişi kendi görüşü birikimiyle, değerlendirmesiyle sonuca ulaşmaya çalışacaktır. Yani bu iki görüşün birinin diğeri üzerine daha üstün, daha farklı, daha yetkin olduğunu bize söyleyecek bir tercih parametresi de yoktur. Binaenaleyh Ebu Derda Hazretlerinin konuyla ilgili olarak verdiği hüküm geçerli, ancak ben olsam şöyle derdim tarzındaki hüküm, içtihadın dengi başka bir içtihatla bozulamayacağına en güzel örneklerden bir tanesidir. Yanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelle sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir mecelle kaidesiyle tekrar huzurlarınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olunuz.
2: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

0: Hüsnü Hal.
1: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak

izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş. Gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi, kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip, koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara. Bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş.
İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek O'nun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin

ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Çeşmini hatırını eyle gani, kerem et olma geda çeşmu deni. Ya meğer yarı sadıkın ola ol, bi tekellüf olacak eyle kabul. Sen dahi ona mükafat eyle, bir ata ile mücazat eyle. Gözünü ve gönlünü zengin tut, kerem et, aç gözlü ve aşağılık olma. Ancak sana ikram eden gerçekten sadık dostun ise ve karşılıksız ikramda bulunmaktaysa onu kabul et. Sen de o dostuna karşılık ver ve onu ikram ile mükafatlandır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken, bizi

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
2: Tek taşla gelen zafer. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman'ın hikayesinde tek taşla gelen zafer bizlerle. Talut'un ordusu bir tarafı dağlarla çevrili geniş bir düzlüğe varıncaya kadar yoluna devam etti. Kumandanları ile kısa bir değerlendirme yapan Talut, karargahını bu dağın yamacına kurmaya karar verdi. Böylece o taraftan gelebilecek saldırıyı engellemiş olacaklardı. Talut, ahit sandığı için özel bir çadırın kurulmasını emretti. Seçkin askerlerden oluşturduğu bir birliği ahit sandığını korumakla görevlendirdi. Talut, 10'ar kişilik iki gözcü birlik kurup çevreyi kolaçan etmelerini, önemli bir gelişme olduğunda derhal kendisine haber vermelerini emretti. Gözcü birlikler ayrıldıktan sonra kumandanlarıyla bir toplantı yaptı. Arkadaşlar, milletimiz için son derece önemli bir savaşın eşiğine gelmiş bulunuyoruz. Bu savaş bizim için bir ölüm kalım meselesidir. Ya zafer kazanıp yepyeni bir hayata başlayacağız, ya da ağır bir yenilgiyle hayatımıza son noktayı koyacağız. Bana sorarsanız kesinlikle zafere daha yakın olduğumuza inanıyorum. Bazı kumandanlar ışıldayan gözlerle Talut'a bakıp onunla aynı fikirde olduklarını belli ederken, bazıları onu kaygıyla dinliyordu. Bunu fark eden Talut sözlerine devam etti. Sayıca az olduğumuzu biliyorum. Yıllardır düzenli bir orduya sahip olmadığımızdan askerlerimiz tecrübesiz. Yolda neler yaşandığını gözlerinizle gördünüz. Bu olumsuzluklara rağmen bizi düşmanlarımızdan üstün kılan iki güçlü yanımız var. Birisi kalplerimizdeki iman, diğeri ise esaret zincirini kırma hususundaki kararlılığımız. Talut, ahit sandığının İsrailoğulları için ne kadar

0: önemli olduğunu biliyordu. Ahit sandığını korumakla görevli subaya bir kez daha işin önemini hatırlatmak istedi. Ahit sandığı Rabbimizin yardımıyla yıllar sonra tekrar elimize geçti. Savaş halinde ne olacağı belli olmaz. Olur da işler ters giderse, düşmanın bizi kılıçtan geçirdiğini görseniz dahi yerinizden asla ayrılmayın. Yesse orduya asker olarak yazılan üç oğlunun durumunu merak ediyordu. Hiçbirinin savaş tecrübesi yoktu. Bir ara merakı öylesine arttı ki onlardan haber almak üzere oğlu Davut'u peşlerinden göndermeye karar verdi. Oğullarından birisini Davut'un yerine göndererek onu çağırttı. Beraber çarşıya gidip bir şeyler aldılar. Yesse alışverişini tamamladıktan sonra Davut'a "Oğlum, abilerini merak ediyorum. Onlardan bir haber alamamak beni tedirgin ediyor. Talut'la beraber mi gittiler yoksa nehri geçemeyenler arasında mı kaldılar bilemiyorum. Sen en kestirme yollardan orduya yetiş. Abilerinin durumu nedir, ihtiyaçları var mı öğren. Hadi oğlum." Davut avcunun içi gibi bildiği yollardan orduya doğru gitmeye başladı. Yol üzerinde karşılaştığı hayvanlara, ağaçlara selam veriyor, onlarla konuşa konuşa ilerliyordu. Küçük bir kuş sürüsü de onu havadan takip edip bir bulut gibi gölgeliyordu. Davut onlarla konuşmaya başladı. "Ne güzel yol arkadaşısınız. Bana yük olmuyor ve kanatlarınızla beni gölgelendiriyorsunuz." Kuşlar onun ne demek istediğini anlamış gibi neşeyle öttüler. Birkaçı biraz daha alçalıp Davut'un yanı başında uçmaya başladı. Davut ellerini uzatsa onlara dokunabilirdi. Babasının verdiği çöreklerden birini alıp küçük parçalar halinde havaya attı. Lokmalar yere düşmeden kuşlar tarafından havada kapışılıyordu. Davut her lokmayı attığında Allah'ın güzel isimlerinden birini zikrediyordu. "Ya Allah, Ya Rahman, Ya Razak." Bir süre sonra kuşların da ötüşleriyle onun zikrini eşlik ettiğini fark etti. Bu manzara görülmeye değerdi. Çörek bitince Davut kollarını açarak vadide ilerlerken kuşlar da onun etrafında büyük bir neşeyle uçuyordu. Uzaktan yürüyen bir ağacı andırıyordu. Havaya doğru açtığı kollarıyla Davut bir ağacın gövdesine ve dallarına, kuşlar da sallanan yapraklarına benziyordu. Bu şekilde uzun süre devam ettiler. Davut'un yüreğinde kaynayan duygular kelimelere dönüşüp dilinden dökülüyor, kuşlar da öterek ona eşlik ediyordu. "Esirgeyen, bağışlayan, doğru yola ileten o. Ahirette yargılayan, her şeye gücü yeten o. Kainatın tek sahibi, sonsuz bilen alim Allah." Bu şekilde epey devam ettiler. Davut'un sesi hem gür hem de çok güzeldi. Kuşların cıvıltılarıyla beraber muhteşem bir ahenk oluşturuyordu. Yolları bir vadiye uğradığında bu uyumlu sesler bambaşka bir güzelliğe büründü. Dağlar da Davut'un sesine kulak vermeye, ses vermeye başladı. Bu sesler bir yankı sesine benzemiyordu. Onlar da zikir ve tesbihlerine eş zamanlı eşlik ediyor gibiydi. Tüm ağaçlar kalem olsa yazamaz nimetlerini. Denizler mürekkep de olsa sayamaz hikmetlerini. Davut bir yandan yürüyor, diğer yandan lazım olur diye sapanı için vadiden uygun taşlar topluyordu. Zira başarılı bir atış için taşların şekli ve büyüklüğü çok önemliydi.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bütün işlerinde doğruluk göster. Malınla ve paranla hayır yap. Yedir, içir, giydir. Cömert ol. Cömertin adı ebedi kalıcılardandır. Göç yükünü önceden gönder.

Çeşmini hatırını eyle gani, keremet olma geda çeşmu deni. Ya meğer yar sadıkın ola ol, bir tekellüf olacak eyle kabul. Sen dahi ona mükafat eyle, bir ata ile mücazat eyle. Gözünü ve gönlünü zengin tut, keremet, aç gözlü ve aşağılık olma. Ancak sana ikram eden gerçekten sadık dostun ise ve karşılıksız ikramda bulunmaktaysa onu kabul et. Sen de o dostuna karşılık ver ve onu ikram ile mükafatlandır.

Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, aziz kardeşlerim. Alemlerin Rabbine hamd ederek, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulüne salat ederek, hepinize selam ederek sohbetime başlıyorum.

Bu sohbetimizin konusu önümüzdeki hafta 27'sinde yani 27 Mayıs'ta idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'yla ilgili olacaktır. Kurban Bayramı Hicaz'da olanlar için haç ibadeti akabinde, olmayanlar için kurban ibadeti vesilesiyle kutlanan bir bayramdır aziz kardeşlerim. Haç ibadeti beşeriyetin aynaya yansıdığı, ihram ile feragatin, telbiye ile icabetin, kalbul arz olan Kabe'de etrafında tavaf ile kesrette vahdetin, zemzem ile hayatın, say ile mesuliyetin, Arafat'ta vakfe ile marifet, mağfiret ve mahşerin provasının temsil edildiği, talim edildiği ve sembolize edildiği bir ibadettir. Kurban ibadeti insanlık için çok önemlidir. İnsanlık bir batıl inancın peşinde tanrıların gazabına karşı insanı kurban ederlerdi. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a koç göndermek suretiyle bu kötü adeti insanlık ufkundan kaldırdı. Kendi çocuğunu veya bir genci kurban etmek yerine bir koçu veya bir hayvanı kurban etme adetini ibadet haline getirdi. Bugün kurban ibadeti sahip olduklarını inandığı değerler uğruna feda edebilme erdemi ve iradesi kazandıran bir ibadet olarak Müslümanların takip ettikleri bir güzel ameldir. Kurban ibadeti teslimiyetle bizi yaratana yakınlaştıran bir ibadettir. Paylaşmakla da bizi yaratılana yaklaştırır değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, ibadetler bizi bireysel olarak inancımıza bağlar ama toplumsal olarak da birliğimize, dirliğimize katkı sunar. Genel olarak ibadetlerin bir takım hedefleri vardır. Mesela namaz ibadeti bizi tevazu sahibi kılar. Cemaatle kılındığında birlik ve beraberliğimize katkı sunar. Oruç ibadeti sabırımızı artırır, aynı zamanda haramlara karşı tahammül gücümüzü de takviye eder. Zekat ibadeti toplumda fakir ile zengin arasındaki uçurumu ortadan kaldırarak ekonomiye katkı sağlar. Kurban ibadeti de toplumda et bulamayan, et yiyemeyen kardeşlerimize et ulaştırma hedefi olmakla birlikte diğer ibadetlerde olduğu gibi kurban ibadetinin de asıl amacı Allah'a ibadettir. Niyetimizi alarak ve tevhid ve teslimiyetimizi ortaya koyarak Cenab-ı Hakk'a yönelmektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ diye Cenab-ı Hak buyurmaktadır. Yani kesmiş olduğunuz o kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşacak değildir. Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır. Yani bu ibadeti Allah'a has kılarak ama aynı zamanda kendinizi ve toplumunuzu koruyarak yapmanızdır buyuruyor. Yine başka bir ayette ki bu ayeti bizler kurbanımızı keserken okuruz. Hangi ayet o? قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ey Habibim de ki diyor, benim namazım, benim ibadetim, benim hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Allah içindir. Yani yaptığım her işi ben Allah için yaparım. Yine başka bir ayette, bu ayette yine kurban keserken okunabilecek ayetlerdendir. İnni vecehtu vecihiye lillezî fatara semâvâti vel ard hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Ben yüzümü gökleri ve yeri yaratan zata yani Allah'a döndüm ve ben müşriklerden değilim. Ben hanif bir insanım yani şirkten uzak Allah'a inanan bir kişiyim. Değerli kardeşlerim, diğer ibadetlerde olduğu gibi kurban ibadeti de bizleri takvaya götürür. Takva Allah'ın istediği ahlakı korumak demektir. Bu ahlak içinde komşuya eziyet etmemek vardır. Trafikte diğerlerini rahatsız etmemek vardır. Eşimizle çocuğumuzla konuşurken kalp kırmamak yine buraya dahildir. İnsanların birbirlerinin sesine, sevgisine, ilgisine, sözüne, dua ve desteğine ihtiyacının olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte bu bayram günleri bunun için güzel fırsatlardır. Bayram

toplumlarda toplumsal sevgi bağı, sosyal merhamet ağı oluşur ve rahmet yağmuru aynen kalabalık ormanlara yağmurun indiği gibi iner ve yağar. Bunu yapacak olan da değerli kardeşlerim, İslam'da farz olarak tanımlanan sıla-i rahimdir. Yani akrabalık bağını güçlendirmektir. Bayramlar da bunun için güzel vesilelerdir. Allah Resulü tüm insanlığa hitap ederek şöyle buyuruyor: Ya eyyühennas, ey insanlar, efşüs selam, selamı yayın, ve at'amut ta'am, yemeği yedirin, ve silul erham, sıla-i rahimde bulunun, yani akrabalarınızı ziyaret edin, akrabalık bağlarınızı kopartmayın, ve sallu billeyli ven nehar, gece ve gündüz namazlarınızı kılın, ve nâsü niyam, insanlar uykudayken de sabah ve yatsı namazlarınıza dikkat edin, tedhulul cennete biselam, ve selametle, esenlikle cennete girin. Yine başka bir hadislerinde Allah Resulü, la yedhulul cennete kâti'un, akrabalık ilişkilerini kesen cennete giremez buyuruyor. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, sıla-i rahim sosyal görev değil, rahmani bir sorumluluktur. Bayramlar böylece ilahi davetin vahdet temelli berrak sesine kulak vermenin mümkün olduğu günler haline gelir. Değerli kardeşlerim, bayramların tadını maalesef insanlık dramları kaçırıyor. Son 3 yılda özellikle Gazze'de, Filistin'de zulüm üzere kurulu sistemler ve temsilcileri insanlığın merhamet çığlıklarına hala sağır kesilmiş vaziyetteler. Bugün Sumut filosu gibi çalışmalar burada bizlere umut aşılamakta olsalar da hala ateşkese rağmen Gazze'de, Filistin'de Müslüman kardeşlerimiz öldürülmeye devam ediyor. İsrail çürümüş dini literatürü, ırkı, maddi gücüyle tüm dünyaya adeta meydan okumaya devam ediyor. İnsana dair, kutsala dair ne varsa hepsini çiğniyor ve maalesef insanlık da bunu seyretmek mecburiyetinde kalıyor. Kudüs, kadim şehir, eskiden İslam'ın meselesiydi ama şimdi mazlumun yanında yer almak isteyenler için bir insanlık meselesi haline geldi. Sadece Kudüs değil, bugün maalesef sesini duyuramayan Doğu Türkistan'da da benzer dram yaşanmaya devam ediyor. Değerli kardeşlerim, nasıl ki pandemi bizlere temizlik dersi verdiyse, deprem bizlere bir tedbir alma, yaptığımız binaları sağlam yapma dersi verdiyse, özellikle Gazze, Filistin, diğer taraftan Doğu Türkistan, Myanmar ve diğer İslam beldeleri, özellikle bu coğrafyamızda sadece millet olarak değil, ümmet olarak da birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme dersi bize vermektedir. Bayramlar da bunun için güzel vesilelerdir. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ederken şunun altını çizmek istiyorum. Toplumsal aidiyet bayram namazı ile başlar. Ahlaki değerler bayramlaşma ile güçlenir ve bayramlar özellikle kültürümüzün nesiller boyu devam etmesine bir vesile olur. Bayramın en ideal bir şekilde kutlanması da şu 5 hususa riayet etmekle mümkün olduğunu sizlere arz etmek istiyorum. Bunlardan birincisi, bayramlar sevinmek ve sevindirmek günleridir değerli kardeşlerim. Dolayısıyla güler yüzlü olmak, tatlı sözlü olmak bayramların en güzel süsüdür. Küskünlüklerin kalkması, dargınların barışması yine bayramları bayram yapan diğer güzel bir davranıştır. Bayram yapamayanları hatırlamak, yetimlerin başını okşamak, yaşlı, hasta ziyaretinde bulunmak yine bayramda yapmamız gereken diğer sorumluluklardandır. Kabir ziyaretleri yaparak vefatı vefa ile karşılamak, büyüklerimizi, geçmişlerimizi hatırlamak yine bayram ve bayram öncesi özellikle Arefe günü yapmamız gereken güzel amellerdendir. Kestiğimiz kurbanı eve, komşuya ve yoksula dağıtmak, özellikle kurban ile yükümlü olan kardeşlerimize ben şunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Eğer evimizde tek kurban varsa onu yurt içinde kesebiliriz ama eğer evimizde iki kurban varsa birisini yurt içinde keserek

Ve bu kesime çoluk çocuğumuzu da şahit kılarak kesmek, bu ibadeti yerine getirmek ama diğer kurbanı yurt dışında, sınırlarımızın ötesinde ve gönül coğrafyamızda bulunan kardeşlerimize göndermek suretiyle aramızda kardeşlik köprüleri kurulmasına vesile olmak yine güzel davranışlardandır, salih amellerdendir. Rabbim kurban bayramını kardeşliğimizin pekişmesine ve nesillerimizin ıslahına, nesillerimizin güzel ahlakla müzeyyen olmasına vesile eylesin. Özellikle bu coğrafyada gözyaşın, kanın durmasına vesile kılmasını ve tekrar ümmetin şahlanışına bir vasıta eylemesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizin bayramını tekrar tebrik ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan.

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Günün Duası.
1: Bera bin Azib, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine şunları söylediğini bildirmiştir. Ey Azib, yatacağın zaman namaz için abdest aldığın gibi abdest al. Sonra sağ tarafın üzerine yat ve şöyle de: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Sana karşı ümit ve korku besleyerek. Senden sığınacak yer yine sensin. Senden kurtulacak yer yine sensin. Allah'ım, indirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim. Şayet o gece ölecek olursan, fıtrat üzere ölürsün. Uyumadan önce söyleyeceğin son sözler bunlar olsun.

Anus bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Anus bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı anan

olanlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Bera bin Azib, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine şunları söylediğini bildirmiştir. Ey Azib, yatacağın zaman namaz için abdest aldığın gibi abdest al. Sonra sağ tarafın üzerine yat ve şöyle de: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Sana karşı ümit ve korku besleyerek. Senden sığınacak yer yine sensin. Senden kurtulacak yer yine sensin. Allah'ım, indirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim. Şayet o gece ölecek olursan, fıtrat üzere ölürsün. Uyumadan önce söyleyeceğin son sözler bunlar olsun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Emin Mersin'den sesleniyorum. Şimdi hep birlikte Umut Mürare'den Duamsın İlahisini dinliyoruz. Ay.

0: biz. Eşref Ziya'dan Sensin Gülüm ezgisini
1: anneme gönderiyorum. Çalarsan sevinirim.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Hayırlı yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: İyi akşamlar. Ben Mehmet Demir. Sıradaki parçayı Ayriye kızıma hediye ediyorum. Hayırlı akşamlar.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. Ben Kahramanmaraş'tan Mustafa Yaşar çok parlamış. Alper'den Rüya Ezgisi'ni eşime armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim.

Selam aleyküm Diyanet Yar diyor. Ben İzmir'den Abdullah Bakir. Ben Anneler Yürüyasıyım eserini tüm mümin kardeşlerime gelmesini istiyorum. Cümleten selam aleyküm.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ailem ve bütün sevdiklerim için Mustafa

Herkese selamlar. Ben İzmir'den Elif Ela. Sen sultansın, ben kulunum. Yayınlayabilirseniz çok mutlu olurum annem için.

Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Karaman'dan Zihni Ertuğrul. Sıradaki parçayı eşime, dostlarıma, tüm müminlere armağan etmek istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, Tevrat'ın tahrife uğradığı, yani değiştirildiği ve ilahi kitap olma özelliğini kaybettiği doğru mu? Tevrat gerçekten tahrif edildiyse nasıl oldu? Öte yandan tahrif edildiğini nasıl bilebiliriz?
2: Öncelikle Tevrat'ın ne olduğundan başlayalım. Tevrat, Hazreti Musa'ya indirildiğine inandığımız ilahi kitaptır. Eski Ahid'in içinde yer alır, hem Yahudiler hem de Hristiyanların kutsal kitabıdır. Kitab-ı Mukaddes'in ilk yarısını oluşturan Eski Ahid, 39 bölümden oluşmaktadır. Bunların ilk 5 bölümü Tevrat'tır. Yahudi geleneğinde Tevrat, öğreti, doktrin, kılavuz, teori, hüküm, kanun ve din anlamlarına gelen bir kelimedir. Bu kelime, Hazreti Musa'ya indirilen kitabın ismi olarak kullanıldığı gibi, Tanah denilen Eski Ahit, Mişna, Talmud ve Yahudi din adamları Rabbilere ait metinler içinde kullanılır.
1: Tevrat'ın içeriğinden bahsedebilir misiniz?
2: Tevrat, yaratılış, Mısır'dan çıkış, Levililer, çölde sayım ve yasanın tekrar bölünmesinden oluşmuştur. Bu 5 bölümde yaratılıştan Hazreti Musa'nın vefatına kadarki olaylar kronolojik sırayla anlatılmış, dini, hukuki ve ahlaki hükümler ayrıntılı biçimde verilmiştir. Örneğin ilk kitap Yaratılış, Hazreti Musa'dan önceki olaylarla başlamış, son kitap olan yasanın tekrarının sonunda onun vefatı ve defni anlatılmıştır. Tevrat'ın bölümleri arasında üslup birliğinden bahsedilemez. Söz gelimi yaratılış ve yasanın tekrarı sıradan bir metin özelliği gösterirken, Mısır'dan çıkış, Levililer ve çölde sayım nispeten vahiy üslubu taşır.
1: Yahudiler için Tevrat nedir?
2: Midraş türü Yahudi kaynaklarına göre Tevrat dünyadan önce yaratılan 7 şeyden biridir. Onlara göre Tevrat, dünya yaratılmadan 974 nesil önce yaratılmış, dünyanın ve insanın yaratılışında Tanrı'ya danışmanlık yapmıştır. İddialarına göre Tanrı, dünyanın yaratılmasından Tevrat'ın İsrailoğullarına verilişine kadar geçen her günün 3'te 1'ini Tevrat okumak ve onun yorumu olan Mişna çalışmakla geçirmiştir. Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim ve Hazreti Yusuf Tevrat'ın bütün hükümleriyle amel etmişlerdir. Halbuki Kur'an'da Tevrat'ın Hazreti İbrahim ve Hazreti Yakup'tan sonra indirildiği açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla Hazreti Musa öncesinde Tevrat'ın bulunduğuna dair iddiaların bir geçerliliği yoktur.
1: Hazreti Musa ile Tevrat'ın ilişkisi nedir?
2: Hazreti Musa'nın Tevrat'ı yazıp yazmadığı tam olarak bilinmemektedir. Yasanın tekrarında Hazreti Musa'nın Tevrat'ın sözlerini bir kitaba yazdığı ve bu kitabı da ahit sandığının yanına koyması için kahinlere teslim ettiği ifade edilmektedir. Bu bilgiye dayanarak Yahudiler Tevrat'ı Hazreti Musa'nın yazdığına inanırlar. Halbuki Yahudi kaynaklarında Hazreti Musa'nın yazdığı söylenen Tevrat'ın tahrif edildiğine ilişkin pek çok bilgi vardır. Kaynaklara göre güneydeki Yahuda krallığının başına geçen Hazreti Süleyman'ın oğlu Rehoboam ve kendisiyle birlikte bütün Yahuda halkı Tevrat'ı terk etmiştir. Yine Yahuda krallarından Ahaz, Tevrat okumayı yasaklamış ve mabetteki Tevrat'ı mühürlemiştir. Menasseh, Tevrat'tan Tanrı'nın isimlerini çıkarıp yerine putların isimlerini koydurmuştur. Amon ise Tevrat'ı yakmıştır. Menasseh zamanında Hazreti Musa'nın yazdığı söylenen ve mabette muhafaza edilen asıl nüsha kaybolmuştur. Bugünkü Tevrat Ezra'ya aittir. Babil sürgünü sonrasında Ezra, tamamen unutulan Tevrat'ı sözlü yorumlarıyla birlikte yeniden oluşturmuş ve bazı değişiklikler yapmıştır. Ezra'nın Kur'an'da geçen Üzeyr olduğuna dair iddialar da bulunmaktadır.
1: Bu gelişmeleri Yahudiler biliyor mu?
2: Tabii ki biliyorlar. Bu yüzden bazı eleştiriler ortaya çıkmıştır. Tevrat'ı içeriği bakımından ilk eleştiren Yahudi kral Menasseh'tir. O, Tevrat'ın vahiy yoluyla geldiğini inkar etmiştir. Tevrat'ı eleştiren ve vahiy ürünü olduğunu reddeden bir başka Yahudi, Hivi el-Belhi'dir. Tevrat hakkındaki sözleri dolayısıyla Rabbani Yahudiler kendisine Hivi el-Kelbi demişlerdir. Belhi, Tevrat'ı 200'e yakın noktada tenkit etmiştir. Yahudi alimleri Rabbiler arasında da Tevrat yazımında kronolojik sıra bakımından yanlışlar olduğunu dile getirenler olmuştur. Aydınlanma filozoflarından Moses Mendelssohn, Tevrat'ın tamamının vahye dayanmadığını ileri sürmüştür.
1: Tevrat ne zaman yazıya aktarılmıştır?
2: Tevrat'ın da içinde yer aldığı eski ahidi oluşturan kitaplar, belli bir döneme ve aynı anda yazıya aktarılmamıştır. Çünkü ilk dönem Yahudilerde sözlü gelenek hakimdir. Bu metinler önce sözlü olarak nakledilmiş, sonra farklı yazarlar tarafından yazıya geçirilmiştir. Tevrat ve içinde bulunduğu eski ahidin yazıya

0: eski ahidi oluşturan kitaplar için sahih olmayan hükümsüz metinler ihtiva etmektedir kararını ortaya koymuştur.
1: Hocam, İslam'a göre Tevrat'ın durumu ve değeri nedir?
0: Tevrat, Kur'an'da çoğu İncil'le birlikte olmak üzere 18 defa geçmektedir. Tevrat'ın İsrailoğullarına indirilen bir kitap olduğu açıktır. Ancak Hazreti Musa'nın ismiyle beraber Kur'an'da zikredilmez. Yani İncil'in Hazreti İsa'ya, Zebur'un Hazreti Davud'a indirildiği açıkça belirtilirken, Tevrat Hazreti Musa ile birlikte anılmaz. Kur'an'da Hazreti Musa ile anılmamasının sebebi, Medine'deki Yahudilerin Tevrat ismini geniş anlamda kullanmaları dolayısıyla olsa gerektir. Gelen rivayetlerden anlaşıldığına göre, Medine ve civarında yaşayan Yahudiler, Tevrat'ı eski ahidin tamamını ifade edecek bir anlamda kullanıyorlardı. Halbuki Tevrat, eski ahidin 39 kitabından sadece 5'ini oluşturmaktadır. Biz Müslümanlar, Hazreti Musa'ya bir kitap indirildiğine inanırız. Ancak bugünkü Tevrat'ın içeriğini Kur'an ve sünnete göre değerlendiririz. Tevrat'taki bilgilerin Kur'an'la uyumlu olanları doğru, çelişki arz edenleri ise tahrife uğramış kabul ederiz.
1: Hocam, neden Kur'an'ı ölçü kabul ediyorsunuz?
0: Çünkü Kur'an son ilahi kitaptır ve kendinden önceki kitapları tasdik eden bir özelliğe sahiptir. Tasdik etmek, doğrulamak demektir. Öyleyse önceki kitaplarda bulunan bilgileri Kur'an doğruluyorsa sahihtir, doğrulamıyorsa tahrif edilmiş demektir.
1: Metnin doğrulanması aslına göre olması gerekmez mi?
0: Evet, ama Tevrat'ın aslı nerede? Daha önce söylediğimiz gibi Tevrat'ın aslı yok edilmiş ya da kaybolmuştur. Kendi beyanlarına göre Ezra tarafından yeniden oluşturulmuştur. Bu esnada bazı değişiklikler de olmuş olması büyük ihtimaldir. Az önce söylediğimiz gibi bazı Yahudiler de söz konusu değişiklik ihtimalini kabul etmektedir. Tevrat'ın asıl nüshası olmadığına göre tek doğrulama seçeneği son ilahi kitap olan Kur'an'dır. Çünkü ilahi kitaplar arasında inanç ve din bakımından çelişkinin olmaması gerekir. Zaten bütün peygamberlerin şeriatleri farklı olsa bile inanç ve dinleri aynıdır. Bu bakımdan Kur'an'ın ölçü kabul edilmesi gayet doğal, hatta gereklidir.
1: Peki bu tahrife dair bilimsel veriler var mıdır?
0: Eski ahitteki bilgilerin tarihi gerçeklere uygunluğunu tespit etmek için Batı dünyasında 16. yüzyıldan itibaren bir takım çalışmalar yürütülmüştür. Gerek metin incelemeleri, gerekse tarihsel bulgular bugünkü eski ahit içeriğinde yanlışlar ve çelişkiler bulunduğunu göstermektedir. Gelinen noktada bugünkü Tevrat'ın muayyen bir dönemde ve tek bir kişi tarafından değil, farklı dönemlerde çeşitli yazarlar tarafından kaleme alındığı, düzeltme, değiştirme ve ilaveler yapıldığı ve bu haliyle derleme bir kitap olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Demek ki Tevrat metninin oluşumunda insan payı son derece büyüktür. Bu da Kur'an'daki şu tespiti doğrulamaktadır. Az bir kazanç ve çıkar elde etmek için kendi elleriyle yazıp da işte bu Allah'ın katındadır diyenlere yazıklar olsun. Yine yazıklar olsun ki iftira edip elleriyle yazanlara. Bir kez daha yazıklar olsun ki geçici az bir kazancın peşinden koşanlara.
2: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Bosna Hersek'in incisi diye ifade edebileceğimiz güzellikte, elbette birçok şehrini aynı tanımlamayla ifade ediyoruz. Lakin Banja Luka bizler için hakikaten çok kıymetli.

0: kıymetli bir yere sahip olduğundan bu güzel şehirde Hacı Zülfikar Camii Şerifi'ni sizlerle birlikte ziyaret edelim istiyoruz. Kıymetli dostlar, Banja Luka'nın tarih sahnesindeki yerini, özellikle idari bir merkez olmayıp da vakıf eserleriyle şekillenen bir şehir olduğunu defaatle ifade etsek yeridir. Ve malumunuz özellikle bu şehirlerde kurulan ve mahallelerini süsleyen cami-i şerifler, o bulunmuş oldukları güzel mekanlarda mahallelerin kalbini, sosyal hayatın merkezini ve şehrin dokusunun temel taşını ifade etmekteler. Hacı Zülfikar Camii Şerifi de işte saymış olduğumuz bütün bu anlamları liyakatle temsil eden bir mekan halinde. Kıymetli dostlar, Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda şehirleşme faaliyetlerinin yoğunlaştığı 16. yüzyılın sonlarıyla 17. yüzyılın başlarında inşa edildi Hacı Zülfikar Camii Şerifi. Camii Şerif'in banisi olarak ifade ettiğimiz Hacı Zülfikar, dönemin hayır sahibi ve vakıf geleneğine bağlı şahsiyetlerinden biri. Hacı ünvanı onun manevi yolculuğunu, cami ise geride bıraktığı kalıcı mirası temsil ediyor. Mimari açıdan hakikaten çok ihtişamlı bir yapıdır efendim. Klasik Osmanlı mahalle camisi tipolojisinin sade ve dengeli bir örneğidir. Genellikle kareye yakın planla bir ibadet mekanı üzerine kurulmuş olan Cami-i Şerif, tek bir kubbeyle örtülmüş durumda. Bu kubbe iç mekanda hem görsel bir merkez oluşturmuş hem de akustik bir bütünlük sağlamış. Kubbe geçişlerinde kullanılan tromplar ve pandatifler özellikle Osmanlı mimarisinin teknik inceliğinin bir göstergesidir efendim. Birçok Osmanlı mahalle camisinin mimarisinde bu özellikleri görmekteyiz. Ve böylelikle bu özellik sayesinde kare planla dairesel kubbenin iç içe çok kıymetli bir şekilde bir bütünlüğü ortaya çıkardığına şahitlik ediyoruz. Sevgili dostlar, estetiği, uyumu ve mühendislik açısından çok kıymetli bir dengeyi ortaya koyan bu cami mimari şekli Osmanlı'nın karakteristik özelliği olarak karşımıza çıkmakta. Osmanlı Devleti Cami-i Şerif'i inşa ettiği o mahallin kıymetli olan her şeyini bu Cami-i Şerif'e aktarmaya ve yansıtmaya gayret etmiş efendim. Özellikle bu Cami-i Şerif'i o yörenin taş malzemeleriyle ve özellikle doğal unsurlarıyla süslemeye gayret etmiş. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in en dikkat çekici özelliklerinden birisi de minaresi elbette. Minare Cami-i Şerif'in çok önemli bir unsuru halinde. İnce ve zarif formuyla göğe doğru yükselen bu yapı elemanı, hem Ezan-ı Muhammedi'nin çağrısının ve çok kıymetli bir sadanın şekillendiği mekan, hem de şehrin görüntüsüne bir yönü itibariyle silüetine anlam katan çok kıymetli bir mimari yapı halinde. Cami-i Şerif'in hariminde sade ama huzur veren bir atmosfer hakim. Pencerelerden süzülen ışık mekan içinde yumuşak bir aydınlık oluşturmuş durumda. Sevgili dostlar, Balkan coğrafyasında yaşanan menfi haller, savaşlar ve tarihi kırılmalar sebebiyle birçok tarihi eser zarar gördü. Özellikle Osmanlı dönemine ait olduğunu bildikleri bütün tarihi eserleri ortadan kaldırmaya yönelik menfi bir müdahalede bulundular. Zülfikar Camii Şerifi de bu menfi halden etkilenen yapılardan birisi oldu. Zaman içinde geçirmiş olduğu çeşitli tahribatlar sebebiyle bazı dönemlerde büyük ölçüde zarar gördü. Hacı Zülfikar Camii Şerifi bugün hala kendisini ziyaret edecek ümmeti Muhammed'i beklemekte. Tarihi kalıntılar üzerinden yeniden göğe doğru yükselen minaresinin varlığını hissetmek, onun kubbesi altında ibadet ve taat ile meşgul olabilmek, hissiyat noktasında bile bu mekanı bizim gönül dünyamıza büyük bir huzurla tekrar ikram edecektir efendim. Sizleri Hacı Zülfikar Camii Şerif'in huzuruyla baş başa bırakıyor ve yine sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş.
oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayreyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

çalışmak, Hakk'ın sana lütfettiği güce, cüz'i irade nimetine bir şükürdür. Ey Hak talibi! Çalışarak O'nun verdiği cüz'i irade gücüne şükretmen, senin manevi gücünü, kuvvetini artırır. Eğer tevekkül edeceksen, çalışarak, uğraşarak tevekkül et. Çalışmak da haktır, dert de hak, deva da hak. Çalışıp çabalamak, kaza ve kadere karşı gelmek, onunla savaşa girişmek değildir. Çünkü bizi çalışıp çabalamaya zorlayan da kaderimizdir. Bir iki gün olsun şu fani hayatta boş durma. Çalış, çabala, iyi işler yap.

Dostu etme latifeyle feda, hakkı nanu nemeyi etme heba. Aslikaya sebebi nefret olur, akıbet vasıtayı vahşet olur. Dostunu bir şakaya kurban etme ki tuz ekmek hakkını ara yerden kaldırıp atmış olmayasın. Bunlar samimi dostluklar için nefret sebebi olur. Sonunda mutlaka bir kötülüğe yol açar.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

0: demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dilin zararı yüzünden insan hayatını bile kaybedebilir. İnsan yaşadıkça düşündüklerini saklayamaz. Konuşmak zorundadır. Ama gerekli olanı söylemeli. Bununla beraber insanın konuşması için bir şey sorulmuş olmalı. Sorulmazsa ağzını açmamalıdır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Günün Duası.
1: Bera bin Azib, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine şunları söylediğini bildirmiştir. Ey Azib, yatacağın zaman namaz için abdest aldığın gibi abdest al. Sonra sağ tarafın üzerine yat ve şöyle de: Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Sana karşı ümit ve korku besleyerek. Senden sığınacak yer yine sensin. Senden kurtulacak yer yine sensin. Allah'ım, indirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim. Şayet o gece ölecek olursan, fıtrat üzere ölürsün. Uyumadan önce söyleyeceğin son sözler bunlar olsun.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Hayatın içerisinde insanların üstlenmiş oldukları önemli vazifeler, görevler, fiiller vardır. Hem hayatta yüklenilen farklı sorumlulukları böyle ifade edebileceğimiz gibi aslında ibadetler de insana verilen ve insanın yaptığı ve tamamladığı anda huzur bulduğu eylemlerdir. Yüce kitabımızda Bakara suresinin 127. ayeti kerimesinde yer alan bir bilgi ve yapılan kısa bir dua var. Bugün bu duayı beraberce hatırlamak ve üzerinde konuşmak istiyorum. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ İbrahim, İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı, tamamlıyorlardı ve ardından şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Değerli kardeşlerim, Kabe-i Muazzama'yı inşa etme, yapma, tamamlama, Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'e verilen önemli bir görev, vazife. Ve bu önemli görevi, bu önemli vazifeyi, kendilerine verilen emaneti, tamamlamış olmanın ve yapmış olmanın huzuruyla Cenab-ı Allah'a sığınıyorlar. Ve bu bize bir örnek olarak sunuluyor bir anlamda ve deniliyor ki bu bağlamda size de verilen görevler, vazifeler, emanetler tamamlandığında, bir iyilik yaptığınızda, bir güzellik yaptığınızda, bir doğru davranışta bulunduğunuzda bunun ardından bu duayı yapın deniliyor bir anlamda. Bu ibadet de olabilir. Ve ibadetlerin ardından, yani iyi ve güzel işleri yapmanın ardından yapılan duaların kabul olacağına dair Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en makbul duaların ibadetlerin ardından yapılan dualar olduğuna dair sözleri var. İbadet esnasında yapılan dualar olduğuna dair rivayetler var. Bundan dolayıdır ki mesela namazın ardında Peygamber Efendimiz dua etmiştir. Malumunuz tahiyyatla başlayan ve tahiyyatın ardında yapmış olduğumuz dualarla bunu biliriz. Ve bizim ecdadımız yine namaz tamamlandığında namaz kılınan mekanı terk etmeden dua etmeyi, beraberce el açmayı, tesbih çekmeyi önemli bir gelenek olarak bizlere emanet edip bir anlamda bırakmışlardır. Ve camilerimizde namazı tamamlayıp kalktığımızda cemaate iştirak eden vatandaşlarımız bilirler ki namaz kılan insanlar birbirlerine hep buradaki duayı yaparlar. Rabbena takabbel minna. Rabbimiz bunu bizden kabul eyle anlamına gelen bu duayı Arapça veya Türkçesiyle takabbel Allah deriz birbirimize mesela camide. Veya Allah kabul eylesin deriz. Yani biz bir eylem yaptık ama, ortaya bir şey koyduk ama, bir görevi, vazifeyi tamamladık ama Rabbimizin kabul etmesi önemlidir. Asıl olan odur. Yani sevdiğinize bir hediye verirsiniz, bir şey gönderirsiniz. Gençlerimiz sevmiş oldukları hanımefendilere hediyeler gönderirler. Nişanlılarına, nişanlılık döneminde evlilik tekliflerinde bulunurlar. Teklifte bulunmak önemlidir. Hediyeyi göndermek güzeldir. Ama o güzelliğin tamamlanması karşı tarafın kabulüyle kuşkusuz taçlanacak ve tamamlanacaktır. O sebeple eylemi yapmak, fiili yapmak, ibadeti yapmak kuşkusuz çok önemli. Ama bunun taçlanması, kıymetlenmesi Rabbimizin kabulüyle olacaktır. O yüzden yaptığımız güzel işlerin tamamlanabilmesi için bu dua etme geleneği bizde de var. İşte oruçta, oruç esnasında, orucu tamamladığımız anda iftar sofrasında duanın önemine neden dikkat çekiliyor? Çünkü biz bir günü, uzunca geçen zaman dilimini, saatleri Rabbimizin rızasını kazanmak için bir ibadet dikkati bilinciyle geçirip sürdürüyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Yemeği, içmeyi, nefsimizin arzularını sırf Rabbimiz için terk edip bırakıyoruz. Biz bize düşeni yapıyoruz, kulluğumuzu ortaya koyuyoruz. Ama bizim bunu yapmamız ve bu eylemi ortaya koymamız elbette önemli ama asıl bu eyleme anlam, kıymet ve değer katacak olan Rabbimizin kabulüdür. O yüzden oruçlarımızda da iftar sofralarında hep birbirimize bu duayı yapmaz mıyız? Allah kabul etsin deriz birbirimize. İşte Allah kabul etsin duası Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in yaptığı duadır bir anlamda.
Kabe inşası sonrasında. Bizde o geleneği, o güzelliği sürdürür ve bir ibadet, bir güzelliği yaptığımızda, infakta bulunduğumuzda, zekat verdiğimizde, bir bağışta bulunduğumuzda, bağışı kabul edenler, alanlar, çevremizdekiler hep bize ne derler? Allah kabul etsin. Kurban kestiğimizde, kurban kesme eylemini tamamladığımızda hep Allah kabul etsin deriz. İbadetlerin Rabbimiz tarafından kabulü önemli. Ya Rabbimiz kabul etmezse halimiz ne olur? O yüzden Rabbimizin rızasını kazanma dışında bir amaçla bu eylemleri, fiilleri asla yapmamalıyız. Hayatta yaptığımız güzellikleri, bize verilen emanetleri hakkıyla yerine getirme gayretimizi hep Rabbimizin rızasını kazanma arzusuyla kullanıp ortaya koymalıyız. Ve ayeti kerimenin sonunda Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in söylemiş oldukları, dile getirdikleri bir başka ifade var. İnneke entes semi'ul alim. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ya Rabbi, yaptığımızı biliyorsun, söylediğimizi biliyorsun, her şeyden haberdarsın. Neyi neden yaptığımızı biliyorsun, zihnimizden geçirdiğini biliyorsun. Haberdar olmadığın hiçbir şey yok ve bütün bunlardan dolayı yapmış olduğumuz bu eylemi bizden kabul eyle diye dua etmişler.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, İnsanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış, bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne, bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş.
oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynıyla imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfkeyle mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: kudreti sonsuz, rahmeti nihayetsiz Mevla'nın var olma emriyle vücut buldum sende. Şahit oldum gülümsemelerine, hüzünlerine, uykusuzluklarına. Zaman zaman sevinç gözyaşlarına, zaman zaman da endişelerine. Benimle ilgili ilk müjdeyi sana verdiklerindeki halini hatırlıyor musun? Nasıl unuturum desene. Nasıl da sevinmiştin. Biliyor musun? En soğuk yerler dahi senin sıcaklığınla ısındı. Ruhumun hafakanları seninle aydınlandı ve gönlüm seninle ve sevginle gül gülistan oldu. Sevgilerin, aşkların, muhabbetlerin karşılık beklediği şu alemde beklentisiz bir şefkatin zirvesini sen de tattın. Dünyanın en leziz yemeklerini senin ellerinden yedim. Sevincime, hüznüme ortak oldun. Duacım oldun sen her dem anne. Annem, sen vesile-i hayatım, ebedi saadetimin anahtarı, rızay-ı ilahinin teminatısın. Haneler sensiz boş, mekanlar sen olmadan virane, sana çıkmayan her yer adeta matemane. Sesin şifa, ağzın dua, gönlün rızay-ı ilahi açılan kapıdır annem. İncinsen de incitmeyen, kırılsan da kırmayan şefkat kahramanımsın sen annem. Korkuyla uyandığım rüyalarımdan sığındığım, bunaldığım her anımda müracaat kaynağımsın sen annem. Yaşı, mevki ne olursa olsun, anne için evlatlar hep çocuktur ve onlar her zaman anne elinin nefesine, anne elinin şefkatine ihtiyaç duyarlar. Evet, bir evlat için anneye sahip olmak ne büyük bahtiyarlıksa, anne için de evlat sahibi olmak en büyük devlettir. Tüm annelerimize hürmet ve sevgiyle efendim.
1: Önce insanız. Hazırlayan ve sunan Halil Yıldırım.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dilin zararı yüzünden insan hayatını bile kaybedebilir. İnsan yaşadıkça düşündüklerini saklayamaz. Konuşmak zorundadır. Ama gerekli olanı söylemeli. Bununla beraber insanın konuşması için bir şey sorulmuş olmalı. Sorulmazsa ağzını açmamalıdır.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hoş geldiniz ya Resulallah. Şeref verdiniz. Buraya en yakın ev benim evim. Sizi misafir etmenin verdiği mutluluğu kelimelerle ifade edemem. Müsaade edin, yüklerinizi taşıyayım.
2: Ya Resulallah, bu araziyi de etrafındaki yerleri de mescit için hibe ediyoruz.
3: Hatta evlerimizi de yıkıp bu arsayı genişletebiliriz.
4: Peygamberimiz evlerinizde hayırlı oturun diye teşekkür ettikten sonra Esad bin Zürare'nin yardımıyla fiyat belirleyip bu araziyi satın aldı. Burası Mescid-i Nebevi'nin temellerinin atılacağı yerdi.
5: Ya Resulallah, biz de erkekler gibi sana inandık ve gönülden bağlandık.
6: Sana bağlılığımızı göstermeye geldik. Bizden ne istersen emret, sana söz verelim.
7: Söyle, biz ne dersen itaat etmek üzere geldik.
8: Hadi Ensar, görelim sizi.
2: Bu hacirler arı gibi çalışıyor.
8: Baksanıza, Resulullah da hiç dinlenmiyor.
9: O çalışırken bize dinlenmek yakışmaz.
10: Hadi, Allah'ın evini imar edenler Allah'ın rızasını kazanır.
11: Resulullah'ın mescidini inşa etmek gibi büyük bir şeref var mı?
0: 32. Bölüm.
4: Medineliler muhacirlerin ilk geldiği günden itibaren evlerinde ağırlamak için birbirleriyle adeta yarışıyorlardı. Hatta ilk gelen muhacirleri kimin misafir edeceğinde anlaşamadıkları için aralarında kura çekerek muhacirleri paylaşmışlardı. Peygamberimizi misafir etme hususundaki istekleri ise daha büyüktü. Ancak Peygamberimiz de devesinin durduğu yere en yakın olan eve, yani Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine misafir olmuştu. Muhacirlerin kendilerine bir düzen kurmaları için desteğe ihtiyaçları vardı. Peygamberimiz Müslümanları birbirine yaklaştırmak için muhacirlerden her birini Ensar'dan biriyle kardeş ilan etti. Ensar, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir fedakarlık örneği yaşatıyordu. Muhacirlerden Abdurrahman bin Af ile Ensar'dan Sa'd bin Rebi kardeş olmuşlardı.
0: Abdurrahman, biraz konuşalım mı?
12: Tabii.
0: Benimle gelir misin? Sana göstereceklerim var. Bak, burası benim hurmalığım. Geçimimi bu bahçeden elde ettiğim ürünlerle sağlıyorum. Bu seneki kazancım da burada. Bunların yarısı senin. Bu bahçenin de yarısı senin.
12: Kardeşim, Allah senden razı olsun. Yaptığınız fedakarlığı unutamam. Ama bu malları alamam. Allah bahçeni de kazancını da sana mübarek eylesin. Zaten evinde kalıyorum. Yiyecek içeceğimi sen temin ediyorsun.
0: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim Peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
12: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık? Allah ikram ettiklerinizin misliyle size ihsanda bulunsun. Sen bana çarşının yolunu göster. Ben ticaret konusunda tecrübeliyim. Allah'ın izniyle darda kalmam.
4: Abdurrahman bin Avf dediği gibi ticarete başladı. Çok geçmeden epeyce kazanç sağladı. Hatta bir süre sonra Medine'nin zenginlerinden oldu. Kazancındaki bereketi anlatırken, taşa uzansam altında ya altına ya gümüşe rastlardım derdi. Muhacir hanımlar da Ensar hanımlarıyla tanışmış, kaynaşmıştı.
13: Sana yardım edeyim, çok yoruldun.
14: Beraber yaptık, sen de benim kadar çalıştın.
13: Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür evinizdeyiz, kaç boğaz daha eklendi sofranıza.
14: O nasıl söz? Biz size misafir olsaydık sen böyle mi düşünecektin?
13: Tabii ki hayır.
14: O zaman?
13: Allah sizden razı olsun, ne diyeyim?
14: Sizden de. Hem sizin gelişiniz Medine'de sükunete sağladı, biliyor musun?
13: Nasıl yani?
14: Biz aslında iki kardeş kabileyiz. Evs ve Hazreç iki kardeşmiş. Onların soyundan gelenler bu iki kabileyi oluşturuyor. Ama zamanında ne olmuşsa araya düşmanlık girmiş. Biri diğerinden bir adamı öldürmüş. Sonra da bir kan davası başlamış.
13: Kan davalarını bilmez miyim? Mekke'de az mı insan öldü bu yüzden?
14: Ben kendimi bildim bileli bu savaş sürüyor. Hatta yakın zamanda bu az savaşları yaşandı. Onlarca insan öldü. Onlarcası yaralandı.
13: Kimse bu iki kabilenin arasını bulmaya çalışmadı mı?
14: Bu durum şehirdeki Yahudilerin işine geliyordu. Hazreçlilerle müttefik oldular. Onları Evslilere karşı kışkırttılar. Onlar da Kureyş'i arkalarına almayı planladılar.
13: Sonra?
14: Sonra peygamberimizle tanıştık. Dünyanın ve ahiretin hayrı bize verildi.
13: Hamdolsun. Peki hiç güçlerini birleştirmek akıllarına gelmedi mi? Gördüğüm kadarıyla şehirde en zengin olanlar Yahudiler.
14: Evet. Onlar bize birbirimize kırdırarak güçlerini artırdılar. Kaynuka Yahudileri kuyumcudurlar. Nadir Yahudileri ziraatte başarılıdır. Kurayza'nın ise tabakladıkları deriler meşhurdur.
13: Evlerini ve hisarlarını gördüm. Çok gösterişliydi.
14: Evet, öyledir. Her iki kabilenin de bilge kişileri bu kardeş savaşlarına son vermek istediler. Hatta bir başkan seçelim dediler. Ama başkan da iki kabileden birine mensup olacaktı. Bu yüzden diğeri kabullenmeyecekti bu durumu.
13: Abdullah bin Übey'i mi düşünüyorlardı?
14: Evet. O Medine'nin lideri olmayı planlıyordu. Ta ki peygamberimiz gelene kadar.
13: Ondan dolayı peygamberimize itibar etmiyor desene.
14: Evet. Peygamberimizin liderliği onun planlarını bozdu. Ama bizim aramızdaki düşmanlığı sona erdirdi. Hamdolsun. Artık ne bir Evsli Hazreçli'ye ne de bir Hazreçli Evsli'ye düşmanlık ediyor. Siz gelmeden önce birbirimizin mahallesine giremiyorduk. Bu barış İslam sayesinde geldi. Başka hiçbir kuvvet bunu sağlayamazdı.
13: Hamdolsun.
14: İşte o yüzden diyorum, sizin gelişiniz bu şehre sükunet ve selamet getirdi diye. Sen zahmet oldu diyorsun ama bize rahmet oldunuz.
13: Ne güzel insanlarsınız.
4: Resulullah'ı evlerinde ağırlayamayan müminler ona çeşitli hediyeler takdim ediyorlardı. Elindeki imkanlara göre herkesin bir hediyesi vardı. Mesela Esad bin Zürare bir yatak hediye etmişti. Kimisi elinde bir tabak yemekle geliyordu, kimisi bir giysiyle. Ümmü Süleym'in hediyesi ise

0: başladı.
1: Ya Resulallah, Ensar erkek ve kadınlarından sana hediye vermeyen kalmadı. Ben bu oğlumdan başka sana hediye edebilecek bir şeye malik değilim. Enes'i yanına al, sana hizmet etsin. Akıllı bir çocuktur, öğrettiklerini hızlı kavrar.
0: Resulullah'ı sevmek, insanın ciğer paresini dahi ona adaması demekti. Resulullah'ı sevmek, hayattaki hiçbir şeyin ondan daha sevgili olmaması demekti. Enescik böylece Resulullah'a verilen en güzel hediye oldu. O yaşından sonra peygamberimizden hiç ayrılmadı. Aslında Ümmü Süleym oğluna da en büyük hediyeyi vermiş oluyordu.

0: Muhacirler ne kadar iyi ağırlansalar da Mekke'ye özlem duymaktaydılar. Kabe'ye, Hira'ya, Hacerül Esved'e. Doğdukları, yetiştikleri şehir olan Mekke'nin hasretiyle Hazreti Bilal'in dudaklarından dökülen dizeler hasretin boyutunu gözler önüne seriyordu.
1: Ah, ne olur bir gece bile olsa Mekke'de bulunsam, sümbüller bezeli bir dere kenarında uykuya dalsam, bir gün Mecenne Pınarı'na varıp suya kansam, Şame ve Tafil dağlarına doya doya baksam.
0: Muhacirler Medine'ye geldiklerinde yaşadıkları hasretin yanı sıra Medine'nin havasına da uzun süre alışamamışlardı. Bilal-i Habeşi'nin bu şiiri söylerken olduğu gibi Hazreti Ebu Bekir de yüksek ateşli bir hastalığa yakalanmıştı. Bu duruma son derece üzülen Peygamberimiz, Allah'ım Mekke'yi sevdiğimiz gibi ya da ondan daha fazla bize Medine'yi sevdir. Allah'ım ölçü ve tartımıza bereket ihsan eyle. Medine'nin suyunu ve havasını bizim için ıslah et diye dua etti ve şöyle dedi. Ümmetimden kim Medine'nin sıkıntı ve zorluğuna katlanırsa ben kıyamet günü muhakkak onun için şefaatçi veya şahit olacağım. Muhacirlerle aralarında kurulan kardeşlik gereği Ensar, muhacir kardeşlerinin hasretlerini hafifletmek istiyorlardı. Ensardan bazıları Resulullah'a başvurarak şöyle dediler.
2: Ya Resulallah, kardeşlerimizin geçimlerini temin etmeleri için sermayeye ihtiyaçları var. Bizim hurmalıklarımızı aramızda paylaştırsan da rahat etseler.
0: Allah'ın Resulü böyle bir fedakarlık yerine hurmalıkların bakımını muhacirlerin üstlenmesi şartıyla ürünlerini onlarla paylaşmalarını uygun buldu. Şehirde iki farklı grup vardı, Araplar ve Yahudiler. Arapları oluşturan Evs ve Hazreç'in büyük çoğunluğu iman etmişti. Dolayısıyla Peygamberimizi lider olarak kabul ediyorlardı. Bunların dışında bir grup insan daha türemişti. Münafıklar. Yani inanmadığı halde inanır gibi görünenler. Bunlar alenen söylenmese de diğerlerinin arasından seçiliyordu. Fakat inandıklarını söyledikleri için farklı bir muamele görmüyor, Müslümanlarla beraber yaşıyorlardı. Peygamberimizin Medine ile ilgili ilk düzenlemelerinden biri, orayı harem ilan etmek oldu. Medine artık büyük bir hürmete sahipti. Medine'nin etrafındaki 12 millik alanı da güvenli alan tayin etmişti. Bu sınırlarla ilgili hükümler insanlara duyuruldu.
3: Ey insanlar, iyi dinleyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselam Mekke'yi haram ilan etti ve onun için dua etti. Tıpkı İbrahim'in Mekke'yi haram ilan ettiği gibi ben de Medine'yi haram ilan ettim ve tıpkı İbrahim'in Mekke için dua ettiği gibi ben de Medine'nin ölçü ve tartısı için bereket dileyerek dua ettim. Evet, Peygamber Efendimiz böyle buyurmuştur.
4: Bu ne anlama geliyor yani?
3: Bundan sonra Medine'de değil insanlara yerde biten ota bile zarar verilemez. Bu hususta Medine'nin Mekke'den farkı yoktur. Allah Mekke'yi daha gökleri ve yeri yarattığı gün harem yani dokunulmaz kılmıştır. Orada savaş yapılmaz, kan dökülmez,

0: Mekke'nin otu koparılmaz, ağacı kesilmez, sahibine ulaştırma kastı olmaksızın yitiğine el sürülmez, hayvanı ürkütülmez. Bundan sonra Medine'de böyle kutsaldır ve dokunulmazdır.
1: Doğru.
2: Doğru söylüyor.
1: Evet, doğru söylüyor.
3: Artık İslam devletinin temeli atılıyordu. Mescid-i Nebevi tamamlanmak üzereydi. Duvarları kerpiçten, direkleri hurma kütüğünden ve tavanı hurma dallarından oluşan mütevazı bir yapı ortaya çıkmıştı. Bu mescit şehrin kalbi konumundaydı. Şimdi sıra diğer din mensuplarıyla ilişkilerin düzenlenmesine gelmişti.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Bahreden'in adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar

Önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi biçseydi ebbada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım, tereddüt oyma koyma kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdem'in bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün

bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü, zedelendi sağduyu. Körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Merhabalar, sevgiler, saygılar değerli Diyanet Radyo dinleyenleri. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programı başlıyor. Dinim İslam adlı eserimizi bugün sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. En son programımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kişiliğinden, örnekliğinden bahsediyorduk. Bugün ilk olarak kulaklarınıza Efendimizin bir gününü anlatacağız. Sevgili dostlar, Efendimiz gününü üçe bölerdi. Bir kısmını ibadetle, bir kısmını ümmetinin işleriyle, geri kalan zamanını da kendi işleriyle geçirirdi. Sabah namazından sonra diz çökerek oturur, güneş doğana kadar öylece kalırdı. Daha sonra ashabı onun çevresine oturur, onun nasihat ve öğütlerini dinlerlerdi. Bu sohbetlerin ardından genellikle ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtılması, ganimet mallarının paylaştırılması gibi toplumu ilgilendiren işleri yapardı. Çoğu zaman güneş biraz yükselip gün ilerleyince kuşluk namazını kılar, sonra evine giderdi. Evde bulunduğu saatlerde ev işlerine yardımcı olurdu. Evinin, ailesinin işlerini kendisi görür, bu konuda kimsenin yardımını kabul etmezdi. Hazreti Ayşe annemizin ifadesiyle, evde sıradan bir insan ne yapıyorsa onu yapardı. Yırtık elbiseleri diker, ayakkabısı sökülmüşse kendi eliyle tamir eder, süt sağar, devesinin bakımıyla ilgilenir, evi temizlerdi. İkindi namazından sonra eşlerinin yanına gider, hepsinin yanında bir müddet kalırdı. Eşleriyle ilgilenir, onlar için faziletlerin en üstününü arzular, sevgi, şefkat ve ilgisiyle elinden geleni yapardı. Akşamları Peygamber Efendimiz hangi eşinin odasındaysa bütün eşleri orada toplanıp görüşürlerdi. Yatsı namazından sonra konuşmayı sevmez, dinlenmeye çekilerek uyurdu. Gecenin üçte biri veya yarısı geçtikten sonra uyanırdı. Başucunda duran misvakıyla dişlerini temizler, abdest alır ve ibadetle meşgul olurdu. Bundan sonra secde ettiği yere başını koyarak biraz daha uyurdu. Güzel ahlakın örneği olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, diğer insanlarla ilişkilerinde nazik, şefkatli ve merhametliydi. Her zaman güler yüzlü ve mütevazıydı. Ashabıyla karşılaştığında önce o selam verir ve karşısındakiyle tokalaşırdı. Karşısındaki elini bırakıncaya kadar da elini bırakmazdı. Birisi onunla konuştuğunda ona doğru döner ve muhatabının sözü bitinceye kadar yüzünü çevirmezdi. Hasta olan arkadaşlarını ziyaret eder, komşuluk ilişkilerine önem verirdi. İzin verilmedikçe birinin evine girmez, izin verilmezse geri dönerdi. Gittiği evlerde baş köşeye oturmaktan kaçınırdı. Misafirlerine ise bizzat kendisi hizmet ederdi. Komşu hakkına dikkat ederdi. İyi bir mümin olabilmek için komşularına iyi davranmak, komşunun güvenini kazanmak, pişirdiğinden komşusuna ikram etmek, kendisi için istediğini komşusu için de istemek gerektiğini söylerdi.